dersen zaman daha yavaşlamalı dersen beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor zaman.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için eman sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye süreci için bugün kritik bir toplantı düzenlenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla video konferans yoluyla görüşecek. Öte yandan mecliste kabul edilen kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağdur sayılmayan vatandaşlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. Başvuru adresi ise E-Devlet. Rojin Kabeş'in ölümüne ilişkin ailesi, üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda iki kişiden DNA örneği alındı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Spor suçları soruşturmasında gözaltına alınan Ultras'tan lideri Sebahattin Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirin ifadesinde evindeki aramalarda bulunan paraların birikimi ve düğün takısı olduğunu söyledi. Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. Zimbabwe'de 90'dan fazla yolcuyu taşıyan bir feribot Kariba Gölü'nde alabora oldu. 15 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp yolcuları arama çalışmaları sürüyor. Güney Afrika'da bir maden atık sahasının çökmesi sonucu 14 kaçak madenci hayatını kaybetti. 8 kişi ise yaralandı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta, her anın

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: ayetlerin ciddiyetinin farkında. Ve işte karşımızda İtalyan Üniversitesi Real Madrid Bölüm Başkanı saygıdeğer hocamız. Hocam günaydınlar.
1: Dekano oldum
0: ama. Duydum onu çünkü. Geldi bana.
1: Oldu.
0: Bir dekano oldunuz. Hocam günaydınlar. Tekrar iyi sabahlar.
1: Günaydın Fatih Bey.
0: Haftanın ortasındayız efendim. 12 Ağustos 2026'yı yaşıyoruz. Ekip olarak hazırız efendim. Sena bile gülüyor. Tam anlamsızdır. Senacığım günaydınlar.
2: Günaydın abicim.
0: Bugün bir güzellik var sende, hayırdır?
2: Aa.
0: Şey, ben de onu diyorum.
2: Yani teşekkür
0: hayır
2: ederim.
0: Hayır olsun inşallah.
2: Teşekkür ederim.
1: Var mı bir sebebi, var mı bir sebebi, var mı?
0: Ya belli bir kına. Şey var bugün, kına var. Kına var bugün, bir şey mi var?
1: Yok, baby shower falan, diş çıkarma partisi.
2: Yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey uzun yok. Zamandır hiçbir şey yok.
0: Kendine saygısından yapmışım.
2: Size olan saygımla.
1: İşine ve mesleğine.
0: Bugün ülke sıcak.
1: Sıcağız sevgili Yıldırım. Yine sıcağız. Sıcaklar devam edecek tabii ki.
0: Bu bir yerlerden bir sıcaklar geliyor mu?
1: Şu an için öyle bildiğimiz hani Afrika sıcakları falan filan enteresan.
0: Arabistan'dan, Afrika'dan bir yerden.
1: Ek sıcak yok zaten, yeterince
0: dalgalı
1: sıcağız.
0: Dalgalı mı?
1: Bir rüzgar, bir güneş. Bir rüzgar, bir güneş. Sürekli dalgalıyız.
0: Dalgalı. Peki. O zaman dinleyicilerimiz gelmişler mi? Ona bakalım hemen.
1: Buyurun.
0: Uyanıp da günaydın çakan yerde para bulsun.
1: Abi!
0: Evi arsası, bağ bahçesi olsun.
1: Abi!
0: Arkasından plan yapanların maçlarına geçsin planları.
1: Abi!
0: Uyanıp da günaydın çeken dinleyicilerin karşısında hep iyi insan.

Hanımlar beyler günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz, şov başlar. Karşımızda hocamız, hemen onu karşılıyoruz. Hazırlıklarını yapıyor.

0: Alaaddin Demirörek abinizi tanıyorsunuz çocuklar. Biliyorsunuz Alaaddin Demirörek abimizi. Evet, evet. Nereden tanıyoruz?
1: Hatırlarsın. Türk sanat musikisinin önemli icracılarındandır.
0: Hayır Alaaddin. Oğlum hayır ya. Alaaddin abimiz hatırla oğlum. Bize plaka göndermişti.
1: Plakamızı
0: göndermişti.
1: Alaaddin abi miydi o?
0: Evet, evet.
1: Tamam şimdi hatırladım. Bir şey mi yapmış şimdi?
0: Ankara'dan Alaaddin abimiz bize bir fotoğraf göndermiş. Bir de demiş ki...
1: Plakanın geri kalan kısmını yolluyorum arabayı.
0: Hayır, tatil deyince deniz akla gelir diyorsanız yanılıyorsunuz diyor. Termal tatil de güzeldir gençler diyor. Afyon gazlı gölden.
1: Oo.
0: Böyle bir göl varmış demek ki.
1: Gaz yapmasın bize de.
0: Sıcak suyun ve tatilin tadını çıkartıyoruz. Size de selamlar gönderiyorum.
1: Selamlar
0: diyorum.
1: Abi.
0: Alaaddin Demirörek abimiz. Çak selam ha.
1: Selamlar Alaaddin abi. Fokur fokur.
0: Alaaddin abi bayağı şortu takmış. İçerisi buğulu.
1: Sıcak da biraz zor ol. Dışarısı da sıcak. Termal de sıcak. Kasman kışın çok güzel oluyor sevgili Yıldırım. Gittik biliyorsun Afyon'a senle.
0: Vallahi yazın ben hiç denemedim ama bayar ya. Yazın
1: bak, sanki
0: bayar
1: birazcık
0: ya.
1: Böyle dışarısının da etkisini biraz zorlaştırır gibi işleri.
0: Abi tansiyonu şey olur fırlar ya.
1: Mahveder ya kıpkırmızı olursun kalbim malum var. Alaaddin abi dikkat et.
0: Alaaddin abi hayırdır bedava tatil diye mi gittik? Yoksa gidilmez çünkü bu havalarda.
1: Değil mi yani insan biz öyle biliyoruz ya da yazın termal tatil olmuyor diye biliyoruz. Ama demek ki oluyormuş bak gidenler var.
0: Beyler günaydın ne unuttunuz diyor. Allah Allah ne unuttuk Şevval'cim. Ne unuttuk? Bir şey, Şevval beni andı. Senacığım.
2: Fenerbahçe marşı diye olabilirler.
0: Arkadaşlar
2: ben ama yine
0: biz
2: de
0: o
2: belli
0: işi
2: olmaz.
0: Bitirdik.
1: Geçen hafta bitirdik. Fenerbahçe dostlarımız bitirdik. Arkadaşlarımız burada bize
0: evet.
1: Demediğini bırakmadı.
0: Evet kusura bakmayın biz o işi bitirdik. Sadece milli takımın marşlarını da çalıyoruz galibiyette. Bunu da neden yapıyoruz? Çünkü yani... Açıklayalım mı bunu? Gerek
1: yok,
0: var mı?
1: Gerek yok. Geçen program açıkladık. Merak edenler podcastlere bakabilir.
0: Bu kadar. Evet. Kusura bakmayın. Bizlik bir durum yok.
1: Maçtan haberleri elbette ki vereceğiz. Başarılarımızdan elbette ki bahsedeceğiz.
0: Bahsedeceğiz ama marş olayını
1: bitirdik. Artık kendiniz. Başka radyolar varsa oradan dinleyin.
0: Yani şöyle şu kadar kopya vereyim sadece. Din kaçıranlar için şöyle çok kısa bir kopya vereyim. Yok efendim o marşı saat 7.25'te çaldınız da diğerinin marşını 7.10'da çaldınız. Haksızlık... Yuh dedik artık yani.
1: Daha kısa
0: oha
1: çaldınız.
0: Artık.
1: Daha evet. Yüksek ses vardı sanki gibi.
0: Fenerbahçe'nin marşını niye şey yapmıyorsunuz? Erken çalmıyorsunuz ya da işte ya da niye erken çaldınız? Geç çalmıyorsunuz.
1: Bilerek
0: o saatte dinleyici yok. Ha, bir de böyle kararı da veriyor.
1: Kararı da bir dinleyici gelmiyor.
0: Bu tipler yüzünden bütün hevesimiz kursağımızda kaldı.
1: Elbette ki akşamki maçtan bahsedeceğiz.
0: Hadi, bahsedelim hemen. Hatta bahsedelim hocam.
1: Fenerbahçe'miz sevgili Yıldırım.
0: Buyurun.
1: Fenerbahçe'miz 2-0 rövanşında deplasmanda Sturmgraz karşısına çıktı.
0: Tebrik ederiz.
1: 1-0'lık skorla sağdan galip ayrıldı. Ve playoff turundaki rakibi

0: Olympic Lyon oldu. İlk maç 18 Ağustos'ta 22'de Kadıköy'de oynanacak. İnşallah kazanırız. Fenerbahçe için çok önemli çünkü 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatı var.
1: Yola açık.

0: Bu tarz durumları siz şakaya çevirirdiniz diyor. Niye alındınız bu kadar diyor. Arkadaşlar bir tane gelmedi çünkü. Yani 1 milyon tane falan geldi. Ve artık biz de insanız. Bir yerden sonra alınıyoruz ve herkes sizin gibi düzgün bir dille de yazmıyor. Böyle hakaret edenler, küfredenler, ciddi ciddi aile üzerinden şeyler yazanlar falan var. Yani zannettiğiniz gibi değil. Sizin bu ekranı görmediğiniz için, buraya yazılan ekranı görmediğiniz için.
1: Şaka değil bunlar.
0: Bu artık bizi yoran bir şey haline geldiği için. O yüzden marş olayını bitirdik. Kusurumuza bakmayınız efendim. Birbirimizi anlayacağız.
1: Anlarız.
0: Bu kadar hakarete biz artık takımın da marşını çalamayız. Hiçbir takımın marşını çalamayız. O işi bitirdik, sıyrıldık o işten. Ben yıllardır söylüyorum kardeşim. Bu ülkede siyaset ve futbol konuşursan kutuplaşırsın. Yani biz iyi niyetle yurt dışındaki maçlarda galibiyet kazanan, Türk bayrağını sergileyen, simgeleyen, taşıyan takımları buraya taşıdık. Hem yine şey olduk, paralize olduk.
1: Tabii.
0: Hemen oluruz. Çok acayip. Peki.
1: Neyse, bir geleneğin de sonuna getirdik.
0: Getirdik. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Yol durumu vereyim size sevgili Yıldırım. Bakalım İstanbul trafiği çarşamba sabahına nasıl başladı? Çok boş. %29'da başlamışız. Herhangi bir şey
0: güzel,
1: yok.
0: Güzel, gayet iyi.
1: Herhangi bir şey yok. Bakalım hava durumumuz. Perşembe, cuma, cumartesi birazcık daha rüzgarlı ve eseceğini söylüyor sevgili Yıldırım meteoroloji. Ya dışarıda birazcık daha rüzgar olabilir. Hava sıcaklıkları böyle 1-2 derece oynayabilir şeklinde görüşü var. Ayrıyeten bugün çok önemli bir gün daha var sevgili
0: Yıldırım. Güneş tutulması mı var bugün?
1: Evet, bugün acayip olaylar. Güneş
0: İspanya'da
1: tutulması var.
0: 6 milyon kişi takip edecekmiş İspanya'da.
1: Herkes seyredecek değil mi?
0: Bizim ülkemizde de görülecek
1: var hocam. Var sevgili Yıldırım, bizde de var. Türkiye saatiyle yaklaşık 20.46'ya denk geliyormuş güneş tutulması. Maksimum görünür hale gelmesi. Maksimum görünür.
0: Ne demek yani? En ya güneş.
1: En net.
0: En tutulma.
1: En güneş. En tutulma bizde ulan diye bağıracağımız.
0: Saat?
1: Saat 20.46. 20.46 sevgili Yıldırım. Tutulma küresel olarak Türkiye saatiyle 6.30'da 22.58 arası yaşanacak. Bizde tam 20.46'da.
0: Tutulmuş olacak.
1: Böyle tabak gibi.
0: Kabak gibi görecek. 35 binden fazla güvenlik görevlisi İspanya'da sahada olacakmış. NASA'ya göre Grönland, İzlanda, Kuzey Rusya, İspanya ve Portekiz'in kuzey batısındaki küçük bir bölümden izlenecek diyor. Ülkemiz burada yok. Demek ki tam görülmeyecek herhalde bizde. Bizde görülecek ama tam bir tutulma mı görmeyeceğiz acaba?
1: Vallahi sevgili Yıldırım, yani görünür, maksimum görünür halde. Türkiye için maksimum görünür hali 20.46. Aynı zamanda meteor yağmuru var.
0: Ha, bir de o var.
1: Bir de bahsediyor sevgili, Çamlıca'nın bilmem ne köyünde çok rahat görebilirsiniz diye şeyler vardı. Tweetler vardı tepelerde falan böyle.
0: Evet.
1: Karanlık bir ortam olması gerekiyor ya. Meteor yağmuru, 6 gezegen sıralanacak. Bugün kendine dikkat et.
0: Valla ne oluyor hakikaten ya, gökyüzünde şey tuhaf var. Şeyler olur. Bakalım yengeçler açkı ve parayı bulabilecek bir şey dinleyecek. Çünkü gökyüzü hareket etmiyorsunuz, burçları etkiler.
1: Etkiler, hepsini etkileyecek. Sadece yengeçlerle bırakmayacak. 12 burcu birden sevgili Yıldırım. Ya inanılmaz olacak.
0: İnanılmaz.
1: Başaklar, kovalar, akrepler, boğalar.
0: Hocam gezegenler sıralanıyor. Meteor yağmuru var, güneş tutulması var. Allah Allah.
1: Bak önümde var Baba Vanga kehanetleri şimdi.
0: Yapma girme o işe, girme oğlum. Allah aşkına saçma sapan şeyler.
1: Çünkü çok korkutucu. Tutmuyor
0: oğlum, uydurma bunların hepsi.
1: En son sahaya biri inecektir hani Baba Vanga.
0: Dünya Kupası'nda tam da.
1: Bir buluşma olacaktı. Buluşma dediğimiz kim, Shakira mı? Yani taraftarla buluşması mı devre arasında?
0: Final. İnsanları kandırıyorlar böyle kehanetler, mehanetler. Bunları işte aldış etmememiz gerektiğini artık anlamamış olmamız lazım.
1: Kasım ayına dikkat.
0: Kasım'da ne var? Yine Kasım'da ne var?
1: Bugünün etkilerini Kasım'a taşıyabiliriz.
0: Kasım'da mı göreceğiz?
1: Evet.
0: Ya oğlum korkutma bizi Allah aşkına ya.
1: Dünyanın %8'ini sevgili dedim.
0: Hangi burçlar etkilenecek?
1: Dünyanın %8'i diyorum.
0: Burç ver bana ama.
1: 8 diyorum.
0: Kaç diyorum? 0-0 diyorum. 1-0 diyorum. Benim param verin bak.
1: Samet. Benim param verin oğlum.
0: Samet param verin benim ya. Sevgili dinleyiciler, gökyüzünde hareketlilik sürüyor. Birazcık korktuk valla. Sayın hocamız da biliyorsunuz çok uzun yıllar İspanya Üniversitesi'nde astroloji bölüm başkanıydı ve gökyüzüyle ilgili astronomi. Zaten soru sorduğu için almışlar. Yani astronomi.
1: Neydi? Astronomi.
0: Gökyüzüyle ilgili merak ettiklerinizi sorun, ben de kendisine yönelteyim efendim. Yani bu tutulmayla ilgili, göktaşıyla ilgili.
2: Ister,
0: Hocam bu tutulmayla beraber başaklar aslan olacak mı diyor. Çok kısa cevaplar alalım Sayın
1: evet,
0: Hocam.
1: Evet olacak. Yengeçler de kovaya dönebilir.
0: Hadi bakalım.
1: Çok dikkat etsinler. Çok dikkat etsinler. Saat 20.46'da ayık olmak şartıyla.
0: Peki dönmek istemeyenler ne yapacaklar?
1: Sevgili Yıldırım bu sizin elinizde olan bir şey değil. Evet bu gökyüzünün verdiği bir karar. Bu kararı ne yapacağız? Saygı duyacağız. Saygı duymazsak daha kötü şeyler olabilir. Allah korusun başaklar yengece döner.
0: Hmm.
1: O daha da kötü. Yükselenin Ay'a dönerse sevgili Yıldırım o zaman Merkür 3. evde Mars'ı karşılar. O çok tehlikeli.
0: Peki ormanlar yurduma döner mi?
1: Döner.
0: Bu daha önemli.
1: Fidanlar da ağaca dönecektir. Dönecektir evet.
0: Hocam Oğlak Burcu'nun tutulmayla beraber parayı bulacak mıyım?
1: Şimdi kaçıncı evdesin o önemli.
0: O yazmamış.
1: O yazmamış.
0: Güneş tutulmasını izlemezsek etkilenir miyiz yine de diyor Harun Bey yazmış.
1: Etkileneceksiniz Harun Bey.
0: Bu tutulmayla beraber eski sevgilime ettiğim beddualar tutar mı ikizlerim?
1: Asla tutmaz. İkizlerin bedduasının tutmama ihtimali %100 sevgili Yıldırım. Özellikle tutulmada ikizler beddua etmesin. Hmm. Ama ikizlere edilen beddualar tutar, o yüzden etrafınıza dikkat.
0: Dikkat.
1: Dikkat.
0: Sayın hocam günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Tutulma var, göktaşı var. İkisi aynı anda kaç yılda bir oluyor dünyada demiş. Bunun verisi var sizde galiba.
1: Her sene.
0: Oğlum uydurma.
1: Enteresan bir şey değil, her sene.
0: Her sene tutulma mı olur?
1: Her sene tutulma var. Çok saçma ama her sene var. Normalde sanki 1000 yılda bir yaşıyormuşuz gibi.
0: Normalde öyle olmasa.
1: Her sene tutulur mu güneş ya? Yani?
0: Hocam günaydınlar, ben de bu sabah fena tutulmuşum. Bir şey öneriyor musunuz diyor.
1: Evet Mustafa hocamız var sevgili arkadaşlar. Çok iyidir. Ortopedi ve travmatoloji üzerine yaptığı çalışmalarla.
0: Ankara'da.
1: Onu önerebilirim. En önerebileceğim Mustafa hocam.
0: Ters mi yaptı acaba dinleyicimiz?
1: Ya ters da ters yatırdılar. Yatırmış olabilirler.
0: Ters yatırmışlar.

0: Kıymetli bir gün, önemli bir gün. Güneş tutulması var, göktaşı dökülmesi var. Bir de üstüne gezegen diye hizalanması var sevgili dinleyiciler. Bakın bunların üçü aynı anda olması demek gökyüzünde bir şeyler oluyor anlamına gelir.
1: Bunun sizin... daha bir üstü yok zaten. Bunun daha bir üstü yok.
0: Bakın ses tonu ve konuşmasından zaten konunun uzmanı olduğunu anlam zaten dedi ya.
1: Bunu hafife almayın. Daha fazla gökyüzünde ne olmasını bekliyorsunuz? Tutuldu mu?
0: Tutuldu. Tutuldu. Arkası arada bir yengemiz var, soru soracak galiba. Mikrofonu oraya uzatalım. Mikrofonu oraya uzatalım.
1: Buyurun Pelin Hanım, buyurun Pelin
2: Hanım. Ben serçe parmağı niye böyle kalkıyor hocanın anlatırken, o yüzden şey yaptım.
0: O işte bilgiliyim anlamına
1: geliyor. Hayır, tutulmanın etkisi.
0: Halaya duracağım.
1: Tutulmanın etkisi.
0: Pardon, serçe parmağı.
1: Tutulmada bunlar kalkar.
0: Kalkar, anladım. Tamam oğlum. Evet. Sorularınızı gönderin, bir ara gidelim, ara dönüşünde sorularınıza bakalım. Diğer haberlere de döneceğiz birazdan ama gökyüzüyle aslında bugünkü konumuz gökyüzü. Çünkü insanlar genelde şuna inanırlar. Gökyüzünde bir şeyler olduğu zaman yeryüzünde de bir hareketlilik olur gibi şeylere inanırlar ve kötüye yorarlar. Kötüye yormayalım, iyi düşünelim, iyi olsun diyelim. Değil mi Sayın Hocam?
1: Doğrudur sevgili Yıldırım. Evet. Enerjimizi iyi yönde. Enerjimizi iyi yönde.
0: Hocamızın şimdi bir iki önerisi olacak ama en azından bir tanesini şimdiden alalım. Tutulma öncesi yapılacak ritüeller.
1: Evet.
0: Bunlar çok kıymetli. Öncesi. Daha az etkilenmek adına yani tutulma öncesi.
1: En büyük ritüel.
0: Sizin bir önceki tutulmada bana verdiğiniz öneriyi ben hatırladığım kadarıyla birkaç tane var ama.
1: Var mı aklınızda?
0: Tutulma öncesi
1: mutlaka. Bakın dersimize iyi çalıştık mı?
0: Mutlaka yakıt alalım arabamıza.
1: Tabii ki bir

0: demiştiniz.
1: Bir bankamatikten nakit para çekeceğiz dediğimizde para bulunacak
0: demişti. Bir de
1: sandık başlarını asla terk etmiyoruz. Tutulma daha bitmedi beyler.
0: Diyoruz.
1: Üç. Dördüncüsü de nedir biliyor
0: reklamlardan
1: musun?
0: Sonra Onur. Reklamlardan sonra. Tamam. Kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz efendim. Dördü reklamlardan sonra oldu.
1: Çok önemli
0: tamam.
1: Ama. Çok önemli.
0: Tamam önemlidir. İlla önemlidir.
1: Aslında dört değil bir o.
0: Bir o.
1: Ya aslında bir olması gerekiyor.
0: Söyleyecek misin reklam ama gideyim?
1: Hadi reklam sonra.
0: Tamam sesini söyleyin hocam.
1: Tamam reklam sonra
0: tamam. O zaman reklama gidiyorum. Tamam. Reklamlardan sonra şovumuzu sürdüreceğiz. Hocamızın ne oldu?
1: Felak nas bir.
0: Aa o önemli. Evet, onu okuyalım abi. Onu okuyalım. Kısa bir ara geliyoruz. Mutfakta.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
9: İki toplantı arasında
10: yüksek proteinli bir şey ye, Sardan Ertonlu aç ye.
1: Reklam.
11: Garanti BBVA.
12: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et.

0: Peki soralım, çok zengin olursanız yapacağınız ufak şımarıklıklar nedir efendim? Kendime at alırım yazmış. Bari hara al ya.
1: At alırım ya. Yunanistan'ı satın alırım diyor.
0: Sena, var mı kendini ödüllendireceğin bir şey? Şımarıklık, küçük şımarıklık, zengin olursam.
2: Var, evet. Öğle yemeğini Paris'te yerim, akşam yemeğini de Brüksel'de.
0: Konu yemeğe geldi. Kızımız diyette.
1: Gıdadan yürüdü. Yani,
0: gıdadan yürüdü.
2: Bir de eski mahalleme gidip oradaki insanlarla fotoğraf çektiririm. Yani ben burada...
3: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi. Kafa Açan Uzman.

0: Hanımlar beyler, 7.29 İstanbul'da trafik neredeyse yok. Böyle bir sabah. %40'larda gezinip duruyoruz. Hiç İstanbul'a yakışacak şeyler değil bunlar. Şimdi tutulma dedik, bir şeyler dedik falan, dinleyicilerimize yazıyorlar hani her yıl oluyor dedi hocam ama her yıl olmuyor diye haberleri göndermişler. Böyle bir sistemleri var. Orada aslında kinaye yaptı hocamız. Her yıl oluyor dediği şu. Yani işte 327 yılda bir oluyor denilen günü tutulma 2 yıl sonra bir daha falan aynı haberler oluyor. Oraya bir kinaye değil mi?
1: Bir
0: gönderme yaptı.
1: Yani 100 yılda bir karşılaşacak olay diyorlar sevgili Yıldırım.
0: Tak, ama hemen bir daha oluyor. Bir daha oluyor. Tutulma meselesi ülkemizden de izlenecek, altını çizmiş olalım efendim. Yer çekimi aynı, sabit. Onda bir değişiklik yok.
1: İnanmayın öyle yer çekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak, 12 saniyeliğine terse dönecek falan, evet, gibi şeyler yok.
0: Fatih Bey diyor ki ülkemizde nerede izleniyor diyor güneş tutulması. Efendim şehrin karanlık noktalarında izleneceği söyleniyor.
1: Tepelerde, karanlık noktalarda, ışığın az olduğu noktalarda, iki telli de özellikle.
0: İki telli de mi?
1: İki telli de çok önemli. Alem FM'in çatısına çıkarsanız Türk medyanın izinle tabi.
0: Ama burası bunlar. Şehir merkezi yani ışıklı bir yer burası, daha karanlık bir gitmek
1: gerekiyor. İşte 20.40 gibi de bir şey sevgili Yıldırım, bir paket önlem alındı. 20.40 gibi 6 dakikalığında tüm şehrin elektriklerinin kesilmesi planı var.
0: Ya uydurma be.
1: Görüşülecek. Bu akşam görüşülecek.
0: Ya oğlum saçma.
1: 19.30 gibi
0: karar çıkar. Hayır yok öyle bir şey. Sallıyor sevgili dinleyiciler. Öyle bir şey yok. Onun altını çizelim efendim. Peki tutulmayı nasıl izleyebilirim diyor.
1: Gözle izleyebilirsiniz. Direkt bakarak izleyebilirsiniz. Ama burcunuz çok önemli burada. Şimdi eğer enlem ve boylamlarda 21-22 dereceye denk geliyorsa sizin burcunuz, o zaman tutulmaya karşı biraz tribal enfeksiyona girmeniz gerekiyor.
0: Eyvallah.
1: Bakmamamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam, bakmamamız peki gerekiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tutulmaya özel, bugüne özel bir kitimiz var. Tutulma kiti 9.90'dan. Alem FM uygulaması da Alem FM web sitesinde satışlarımız başlayacak.
0: Tutulma kiti.
1: Saat 9 itibariyle başlayacak. Tutulma kiti içinde ne var? El feneri, düdük, alüminyum folyo, masaj kremi.
0: Bugün olacak tutulmaya kremin ne alakası var?
1: Her türlü tutulma.
0: Tutulma kiti.
1: Tutulma kiti çünkü bu.
0: Oo tamam pardon. Kusura bakmayın.
1: Çok önemli bir şey. Bir de Wi-Fi'ları ve modemlerimizi mutlaka alüminyum folyo, o yüzden veriyoruz. Bu folyo ile kaplayın. Tutulmanın etkisiyle frekanslar ve sinyaller az geleceği için evin içindeki enerjiyi daha artı yönde kullanmamız gerekiyor.
0: Teşekkür ederiz efendim.
1: Bir de iç çamaşırlarımızı ters giyeceğiz. Bugün çok önemli.
0: Oğlum tamam artık
1: evden
0: bitir.
1: Evden çıkmayan varsa donu atlet olarak, atleti don olarak giyiyoruz. Ters dediğimiz bu, altlı üstlü.
0: Tamam yeterli. Şimdi kadınlarımız kadınlarımız hani tarihi yazlar, şov yaptılar, yıl içerisinde bir sürü başarıya imza attılar dedik ya.
1: Evet.
0: Şu onların toparlandığı, derlendiği bir haber var önümüzde. Onların derlendiği, rakiplerin derlendiği.
1: Derlendiği.
0: Haberler. U17 kadın voleybol milli takımı namalup Balkan şampiyonu oldu. Hatırlatalım.
1: Bir alkış.
0: Çocuklar alkış gelir mi? Serancığım öyle bak.

0: Deniz Sapmaz Avrupa Kadınlar Amatör Golf Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golcü
1: bravo
0: oldu.
1: Deniz, bravo Deniz.
0: Sena'cığım alkışlar mısın? Kıskan Sena, kıskan Sena.
1: Kendi yapamadı diye kıskandı.
0: Melisa Uluarslan Kuzey kanalını geçen 3. Türk kadın sporcu oldu. Melisa'yı kutluyoruz.
1: Bravo Melisa.

0: Efendim Fatma Uruk serbest dalış Dünya Kupası şampiyonu.
1: Bravo Fatma. Bravo Fatma.
0: Oğlum ne kadar çok başarı imzalatmışlar hanımlarımız ya.
1: Çok acayipti bu sene.
0: Daha bitmedi bu arada, bitmedi.
1: Devamı gelsin.
0: Zeynep Sönmez dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.
1: Bravo Zeynep.
0: Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu.
1: Ya,
0: hanımlara işte bak, hanımlara bak.
1: İşte bu.
0: Sena alkışlar mısınız? Sen kıskançlığa gerek yok lütfen.
1: Sena, aynı cinssiniz Sena, aynı cins.
0: Bravo hocam, evet.
1: Aynı kadın ya.
0: Hem ben kızıyorum, Sena sonra ben kötü oluyorum. Arada kadın. Sen de kız ya.
1: Ya başarılı olanlar kadın.
0: Alkışlamıyor ya.
1: Şu da Miss Turkey bilmem ne okusak alkışlarsın.
0: Devam ediyorum Aysu Türkoğlu.
1: Kimleri yazmışlar başka? Ver bakalım.
0: Aysu Türkoğlu, Tsugaru kanalına geçen en genç Türk sporcu.
1: Bravo. Bravo. Yemin ediyorum bak, başarılara bak. Tam bir futbol ülkesiyiz ya. İnanılmaz ya.
0: Bitmedi. Hatice Tuana Balcı, Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
1: İşte bu.
0: Tam bir futbol ülkesi.
1: Harika.
0: Hanımlarımız da bu konuda çok iyiler.
1: Hatice, Judo'dan golfe kadar ne ararsanız var.
0: Her şey var evet. Deniz Kayadelen Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk.
1: Bravo. İnanılmazsın Deniz.
0: Parla Kabasakal, Zeynep Mavioğlu ve Doğa Çoker. İspanya'da düzenlenen 2026 Dünya Yelken Şampiyonası'nda iki dünya şampiyonluğu ve bir dünya üçüncülüğü kazandı kızlarımız.
1: Helal olsun.
0: Çocuklar daha bitmedi biliyor musunuz?
1: Daha devam ediyor mu?
0: İki tane daha var. Tamam. Elif Şevval Kurt U20 Avrupa Güreş Şampiyonası oluyor. Ve Bircan Şimşek de Avrupa Şampiyonası'nda Bench Press ve Powerlifting. Bu kategoride.
1: Evet.
0: 4 dünya rekoru kırmış.
1: Oo.
0: 2 altın madalya kazanmış.
1: Vallahi bravo.
0: İnanılmaz ya. Bakınız tam bir futbol ülkesi. Futbola yapılan yatırımların %10'u şu kızlarımıza ya da başka branşlardaki çocuklarımıza yapılsa ülkenin geleceği yeri görün bir.
1: 20 hanımefendi ismi daha okurduk.
0: Okurduk vallahi okurduk ya.
1: Okurduk. Helal
0: gerçekten
1: olsun hepinize.
0: Futbol konusunda kötüyüz, berbatız. Yapamıyoruz, bunu kabul edelim. Bizde yok kardeşim.
1: Yok abi, yok,
0: yok abi,
1: ya.
0: Yok
1: ya, dünya
0: olmuyor.
1: Dünya arenasında çok çok uzun yıllar bekliyoruz ki bir şeyler olsun
0: futbol
1: diye.
0: Futbol konusunda berbatız abi.
1: Yok abi.
0: Hatta
1: yok.
0: Şunu da söyleyeyim mi? İzlemeyi de bilmiyoruz.
1: Bence futbol kapatılsın.
0: Hocam böyle bir şey mümkün mü gerçekten? Olur mu yani?
1: Olabilir sevgili Yıldırım. Yani bu dik duruşla alakalı bir karar. Verilebilir ama şu 3 gün içerisinde vermeyelim. Çünkü tutulmanın etkisiyle beraber.
0: Sıkıntı mı olur diyorsun?
1: Sıkıntı çıkabilir FIFA tarafından.
0: Peki bu kadar kızlarımız başarı kazanmışlar. Onları şunu çalmak istiyorum.
1: Çalalım buyurun.

0: Enes diyor ki o branşlarda zaten iyiyiz, neden yatırım yapılsın ki? Başarısız olana odaklanıyorlar. Hiç anlamıyorsunuz.
1: Ah diyor Enes'im, ah Enes'im. Ne kadar yanlış gözler.
0: Enes, şu bakış açımızı, okusan, şu bakış açımızı bir değiştirelim Allah aşkına.
1: Biraz kitap okusan, Cinali serisini okumuş olsan bunları söylemezdin.
0: Neden hocam onu da açıklayalım
1: lütfen. Onları söylemezdin. Şimdi yıllardır yapılan çok büyük yanlışlıklar var sevgili Yıldırım. Bunu tüm profesörleri söylüyor. Nörobilimsel uzmanlar söylüyor sevgili Yıldırım.
0: Bir iki latince bir şey sıkıştır araya latince.
1: Süperfisyalistler, bunlar hep açıklama yapıldı.
0: Evet,
1: bunlar nedir şimdi çocuklar? Çocuğunuzun, bunu biliyorsunuz artık, çocuğunuzun Türkçesi, matematiği iyi değilse Türkçe'ye daha çok odaklanın ki diyorlar. Çocuk Türkçe üzerinden bir bilim insanı olsun, bir edebiyat profesörü olsun, bir deha olsun, ortaya
0: uzmanlaşsın.
1: Çıksın. Uzmanlaşsın. O konuda daha da uzman. Biz ne yapıyoruz? Hep kötüyü iyileştirmeye çalışıyoruz. Olmuyor.
0: Peki hocam, ilkokulda aldığınız özel ders, aldığınız derse söyler misiniz bana?
1: Evet, ukulele.
0: Ukulele mi?
1: Ukulele.
0: Müzik dersinde.
1: Müzik dersi.
0: Ha, yok öyle değil. Fizik, kimya, biyoloji anlamında soruyorum. Yani orada bir özel bir ders aldınız mı? Ben tabii matematik almıştım.
1: Özel ders aldım. Biyoloji alanında özel ders
0: biyoloji
1: aldım. Evet, biyoloji alanında eşeyli üreme, eşeysiz üreme ile alakalı. İlkokul 2'de. Çok meraklıydım ben.
0: Düzeldi mi?
1: Çok önemli bilgiler edindim.
0: Eyvallah.
1: Çok önemli bilgiler edindim. Faydalı oldu geleceğim için.
0: İnşallah. Yıprandık. Peki Özkan abimize selam çıkın çocuklar. Özkan abimize, Kayseri'ye.
1: Özkan abim, Kayseri'm, günaydın.
0: Evet, powerlift yani Türkçe çevirince güç kaldırma oluyor. Hocamızın evet.
1: Güç kalkanları devrede.
0: Hocam. Kızlar bu kadar başarılı mı olmuşlar bir yıl içinde? Evet.
1: Evet, eminim de bu haberlerde şey de vardır. Atlanan, eksik olan da eminim vardır bir tane, bir iki tane.
0: Ama yani kızlarımızın ne kadar başarılı olduğunu, bunu tartışmayalım artık yani.
1: Tartışılmaz artık, tartışılmaz.
0: Biz sadece bir üstünden geçmek istedik.
1: Artık yaşayacağız, başarılarla övünme zamanı
0: bir
1: artık.
0: Haber kanalı bunu derleyip toparlamış, bize buradan söylemiş olduk.
1: Teşekkür ederiz, ellerine sağlık editörlerine.
0: Altını çizelim tekrar sevgili dinleyiciler. Bu akşam tutulma var ve ülkemizden de görülecek. Aynı zamanda gezegen hizalanması var. Oğlum gezegen hizalanması haberini bulamadım ben hiçbir yerde.
1: Vardı ya, daha geçen hafta okuduk ya.
0: Bugün mü oluyor?
1: O da bugündü. Bakalım bir daha bakalım ona, gezegen hizalanması. Ha,
0: emin değilsin bir de yani.
1: Eminim, eminim.
0: Yarım saattir anons ediyoruz ya, şimdi mi emin değilsin?
1: 6 gezegenin hizalanması saat kaçta? 19-21 saatleri
0: bugün
1: arasında.
0: Bugün mü? Bugün.
1: Evet. Ama biz de ülkemizden tabii ki o 6 gezegeni yan yana göremeyeceğiz. Biz kendi ülkemizde bunu göremeyeceğiz.
0: Onu desene o zaman, görülemeyecek diye. Burada insanlar anons ediyoruz ya.
1: Abi 6 gezegeni gözle de görme yan yana ya. Bunu da talep etme ya.
0: Oğlum,
1: bunu da talep etme ya.
0: Niye görmeyeyim kardeşim? Belki dürbümüm var, şeyim var.
1: Bu eşsiz doğa olayını NASA'nın sayfasında takip edebilirsiniz sevgili.
0: Tamam. Tutulma var. Bu eşsiz doğa olayı. Gezegenin hizalanması var. Bir de göktaşı düşürmesi var.
1: Evet, göktaşı düşürmesi sevgili Yıldırım.
0: Şey, göktaşı
1: öyle, o da doğru. Taş düşürüyor. Evet, göktaş düşürüyor.
0: Göktaş
1: düşürüyor.
0: Göktaş düşürüyor. Doğru, evet, bravo, evet, doğru. Evet. Galiba saatte 4 tane mi düşüyor? Kaç tane düşüyor?
1: Saatte metrekare başına 2.
0: Düşüyor.
1: Evet, metrekare başına.
0: Eyvallah. Sizler de şehrin en karanlık bölgelerinden izleyebilirsiniz ya da hocamızın tutulma kitinden alarak alemfem.com'da var hemen girişte, ürünlerimiz bölümünde. Zaten orada ikiye ayırdık, misyonumuz, ürünlerimiz diye, oradan bakabilirsiniz.
1: Bir de vizyonumuz var. Sadece siz misyonla bırakmadık.
0: Misyona vizyon da önemli.
1: Vizyon da çok önemli.
0: Vizyoner misiniz?
1: Kesinlikle öyleyim.
0: Eyvallah.
1: Vizyonerimdir. En sevdiğim vizyonerlik...
0: Ne en sevdiğiniz?
1: Sitede belirttim.
0: Biraz merak uyandıralım.
1: Biraz da siteye çekelim.
0: Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Araya gideyim mi çocuklar?
1: Buyurun Fatih
2: Bey. Gelmesin kalbime.
0: Aradan sonra buradayız. Uygun mu?
1: Uygundur.
3: Mutfak

0: Reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi. Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
7: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
6: Yataşla mutlu uykular.
8: 1-31 Ağustos tarihleri arasında...

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Ata abinin bu şarkısını çok severiz. Çok eskidir, çok güzeldir. Avuç içi kadar mutluluk yeter.
3: Yeter mi sevgili Yıldırım?
2: Yeter, ne yetmeyecek?
3: Nedir buradaki avuç içi kadar mutluluktan kasıt Fatih abideki? Merak ediyorum.
2: Avuç içi diye, avuç içi dediği şey.
3: Avuç
2: içi. Hani küçük. Küçük de olsun, hani küçük olsun benim olsun var ya, hani küçük avuç içi, hani küçücük.
3: Yani avuç içine çok da sığan şey küçük gibi değil sanki.
2: Düşünelim ne olabilir, ne olabilir avuç içi kadar mutluluk?
3: Dinleyicilerimize de sorabiliriz sevgili dedim. Avuç içine sığacak mutluluklarınız.
1: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Yaşım 35, vallahi kalkıp oynayasım geldi diyor. Barış abi büyük insan yani.
1: Hey, büyük insan tabii ki. Dönemin en popüler insanlarını bir araya toplamak, en kıymetli buluşturabilen insan sadece Barış abidir. Hatırlarsınız, klipte ben de vardım.
0: Ya uydurma be klipte. Sen nerede klipte
1: olur olacaksın? Olur mu, bakar mısınız? Klibi seyrettiniz mi?
0: Seyret, çok seyretti.
1: Dikkatli gözle. Klibi
0: ezberi bilirim ya.
1: Benim şu söylediğimden sonra seyredin. Ufuk Yıldırım, Soner Arıca, Burak Kut, hemen arkasında Jale, onun yanında Ofoman Nami, arkasında ben varım. Tayfun Hakan Peker benim önümde. Grup Vitamin ön tarafta, Barış abinin yanında.
0: Bakacağım oğlum bir saniye.
1: Orada dikkatlice bakın sevgili yıldırım.
0: Ne yazacağız müsaadenizle çocuklar, klip.
1: Klip evet, Barış abi aşk olsun.
0: Bir dakika şöyle, ha buldum.
1: Evet.
0: İleri alıyorum. Hangi saniyede bu arada?
1: Klibin şeyinde var sevgili, şu saniyesi birkaç tane açı var ya farklı, bir alttan geliyor bir sağdan
0: buldum,
1: bir soldan geliyor.
0: Aa evet, kenardaki.
1: Orada göreceksiniz beni.
0: Ama profilden
1: beni
0: görünüyorsunuz, o net görünmüyor ki.
1: Ama net görünmesi için ya, ben para istedim, vermedi Barış abi.
0: Barış abi aşk olsun.
1: Zaten ben orada o klibin başlamadan önce söylediğim laftır o. Ondan sonra klipte şarkı sözü değiştirdi Barış abi.
0: Eyvallah. Öyle büyük Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah hocamız rahmet da klipte varmış. Bu arada ben bilmiyordum. Bugün öğrendiğim bir şey. Yani tutulma netkisi galiba.
1: Bugün özellikle eline biline diline Fatih Bey.
0: Evet, bugün çok önemli,
1: çok
0: bir
1: önemli,
0: gün tutulma var. Ve bu klipte de hocamız var. Onu da söyleyelim.
1: Oynadık. Bizim de bir geride bıraktığımız bir eser var. Klibal.
0: Sadece... Klibal mi?
1: Klibal.
0: Klibal enfeksiyon. Klibal. Hocam bir tane mi klipte oynadınız mı? Başka
1: tek klip sevgili Yıldırım. Kariyerin başlangıç klibidir, kariyerin bittiği klibidir.
0: Bittiği kliptir.
1: Öyle büyük bir ekibin içinde olduktan sonra daha fazla kim beni klibinde oynatabilirdi ki?
0: Doğru, zirvede.
1: Kim oynatabilirdi?
0: Zirvede bıraktım. Eyvallah, zirveye bırakmış. Evet. Zirvede bırakmış. Zirvede. Güzel olmuş. Sağ ol, var olun. Ama bir iki klip...

0: ayarlasak oynayacak gibisinizdi bu arada.
1: Ya evet, Mabel'in son klibinde belki oynardım. Seda Sayan falan da var hani, ünlüler falan birkaç tane. Belki orada ama teklif gelmedi. Mabel'le herhalde beni hatırlamıyordur o zaman.
0: Belli bir bedel var mı kafanızda yani, bir kripto
1: oynamanız için? Yani mela bedel diyelim.
0: Mela duru, mela mela.
1: Mela bedel.
0: Mela bedel. Tabii hocamızın filmleriyle büyüdük demiş.
1: Ya ya. Film de kaldı. Nasıl bir ceza?
0: Bilmeyen şu kaderime saygı duruşumu aşk. Elbet. Bugün size yeni bir dinleyici kazandırdım. Yunus Şekeroğlu diyor. Ömer Yıldız yazmış efendim. Ona bir selam çakın çocuklar diyor.
1: Yunus hoş geldin.

0: Aslında hocam bazı kliplerde oynayabilirdi diyor. Mesela hastane önü incir ağacında incir ağacı olarak.
1: Keşke teklif gelse. Keşke de. Ben ayırmam. Rol ayırmam sevgili yıldırım.
0: Paraya bakarım.
1: Paraya bakarım ya.

0: Gençler günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Sizi Ankara'dan dinliyorum. Yakında yeğenime klip çekeceğim diyor. Umut hocam oynarsa diyor mutlu oluruz. Teklifi mail olarak atayım mı demiş. Atabilirsiniz efendim.
1: Tabii ki tabii ki. Bütün senaryoyu menaryoyu gönderin. Bedeller nedir, nerede çekilecek? Bunların hepsi detaylı şekilde yazarsanız bakarız. Neden değerlendirmek lazım? Bilgilerine
0: faydan olsun.
1: Tabii ki. Eyvallah. Yani. Tabii ki yani.
0: Mail adresini ben hemen vereyim. info@umutklibimdeoynayan.com
1: info adresinden bana ulaşabilirsiniz.
0: Eyvallah. info@umutklibimdeoynayan.com'dan.
1: Şimdi yeni bir klip teklifi var. Bakalım inşallah aynı zamana denk gelmez. Gülşen'in klibinde bir disko topu rolü var. Umarım çakışmaz.
0: İnşallah.

0: Günaydın Konya'dan İbrahim. Bugün servis bende. Zoraki dinlemek zorundalar.
1: Yapacak bir şey yok.
2: İşte bu ya.
0: Ha ha ha yazmış bir de. İbrahim Kocaoğlu'nun servisi.
2: İbrahim.
0: İbrahim.
2: Mecbur dinleyecekler. Başka yolları yok.
0: İşte muhaha yazmış.
1: Bir şey yapsaydın ya içeride İbrahim Bey. Ne bileyim anket yapsaydınız eğer. Yani memnun musunuz, değil misiniz, neyi dinlemek istersiniz. Hmm. Bu anketin sonuçlarına göre sen gene aç burayı.
0: Ama yani insan nasıl oluşmuş?
1: Daha da karşı tarafı şey yaparsın sevgili Yıldırım böyle.
0: Sevmediğin bir şeyi dinlersen yolculuktan keyif almasın. Bir de sabahın ilk saatleri.
1: Evet.
0: Belki daha sakin şeyler dinlemek istiyorlar. Klasik müzik dinlemek istiyorlar belki.
1: Olabilir. Başka radyo programlarını seyretmek istiyor.
0: Başka radyo programları dinlemek istiyorlar. Olabilir.
1: Olabilir.
0: Yani İbrahim Bey bence zulmetmeyin insanlara.
1: Vallahi yapmayın. Ben şu an servistekiler adına gerçekten
0: ben
1: üzüldüm.
0: De üzüldüm yani ben de üzüldüm.
1: Bir anket yapın. Devam edelim mi etmeyelim mi şeklinde.
0: Evet.
1: İçeride kendi adınızı kapalı anket olsun. Kapalı usul.
0: Kapalı usul olsun. Çünkü iş yerine de daha vardır. Bu saatte varmaz insanlar iş yerlerine. Yolda indirirsiniz.
1: Evet. İstemeyenleri indirin. Otobüsle devam edebilir.
0: Evet.
1: Daha demokratik bir karar.
0: Evet. Hocam Satisfaction klibinde de oynadı galiba diyor.
1: Hilti olarak.
0: Hilti olarak evet. Orada da vardı Hilti. Kendisi. Evet efendim. Gençler günaydın da Fenerbahçe'den bahsettik. Geçiyorum efendim.
1: Buyurun.
0: Avrupa'nın en değerli plajları arasında Ölüdeniz yerleşmiş. Dördüncü sıraya Ölüdeniz sizin uzmanı olduğunuz bir deniz.
1: Nasıl dördüncü sıraya? Dün romantik ülkelerde, şehirlerde.
0: Başka bir haber.
1: Üç tane okuduk ya. Olmaz ki ama yani. O kadar güzel haberin arasında dördüncü sıraya. En birinci kim var mı en birinci? Romantiklik. Mikonos mu? Santorini mi? Nerede?
0: Dur anlatıyorum. Avrupa'nın en değerli plajları bu.
1: Romantik değerli.
0: Birincisi Fransa. Plajın adını söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Plajın adı. Biliyor haberde yazını söyleyeyim.
1: Biliyor olabilirim.
0: Pompelano Beach.
1: He, çıplaklar kampı.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Ha, tamam. Geçiyorum.
1: Evet, anlaşılır zaten.
0: Ahlaksızlar kampı diyelim.
1: Evet.
0: Onu söyleyelim.
1: Evet. Bir de o yüzden bir numara sevgili.
0: Pompelone.
1: Pompelano. Pompaleo. Pompale. O.
0: Öyle yazıyor.
1: Pompaleo. Pompaleo. Hani gangster ben dindare. Pompoleo,
0: pompoleo.

0: Hareket yaparsın Popoleo. Bir de sesi böyle yapmanı.
1: İki de Portekiz'de bir plaj var. İki de.
0: Evet.
1: Praia da Felicia.
0: Praia da Felicia. Çıplaklar kampı o da.
1: Bu da mı çıplaklar
0: kampı? O da. Yuh ya, bu listeyi yapan kim acaba ya?
1: Hakikaten ya. İlla aklıma öyle mi olması lazım?
0: Aklıma biri geliyor ama neyse.
1: Praia da Felicia. Emin olamamışlar. Yani
0: isim de çok güzel. Praia da Felicia. Yani ikisinden biri. Praia ya da Felicia.
1: İspanya 3. sıradaki.
0: Evet.
1: Avrupa'nın en değerli plajları 3. sırada Plavia Bologna.
0: Plavia Bologna. Burası normal şey.
1: 4'te Ölüdeniz ülkemizden Ölüdenizimiz
0: çok
1: var.
0: Çok güzel bir yer.
1: 5'te de yine İspanya'dan Alzada Beach.
0: Keşke Alzada biz de biraz rahatlasak.
1: Alzada Beach. Evet. Alzada Beach kumsal anlamında yani.
0: Alzada Beach.
1: Varmış efendim. Bence en güzeli Şile sahil.
0: Ölüdeniz.
1: Şile sahil ben.
0: Ama listede yok Fatih Bey.
1: Bence dedim zaten. Bakın beni dinlemiyorsunuz
0: özür ama. Özür dilerim.
1: Ben ne dedim? Bence dedim.
0: Ben liste dışına bence çıktığınız dedim için söyledim. Tabii ki sizce Şile sahil en güzel olabilir. Benim için de Marmara Ereğlisi.
1: Çok güzeldir.
0: Çok güzeldir.
1: Florya sahil de güzel.
0: Çok güzel. O yosunların arasından inanılmaz güzel oluyor.
1: Çok güzel çinikop
0: yosun
1: yapar.
0: Yosun bize doğanın verdiği bir şey. Bu kadar ne basamamak, iğrenmek. Ha,
1: insanlar böyle yosuna karşı niye böyle bir tavır sergiliyor? Ben anlamıyorum. Böyle
0: yosuna basamıyorsun.
1: Ay yosun var diyor. Ne var yani?
0: Ya böyle bir şey olabilir. Yosuna basamıyorsun. Eve gelip yosun maskesi yapıyorsun be adam.
1: Yaşa damat.
0: Be adam yani.
1: Yaşa damat.
0: Güşenden bir adam gelir mi?
1: Dönüşte mi?
0: Tamam.
1: Dönüşte mi?
0: Soru olarak soruyorsunuz herhalde.
1: Yani bu konuyu açtığınız yoldu bu arada. Yani yosun meselesini bu kadar takılmayalım efendim.
0: Takılmayalım efendim. Yani denizin bize verdiği bir nimet yosun. Al onu kurut, güzel yemeğini yap.
1: Hatta balık tutanlar mesela balık yerine yosun tuttuğunda şey derler.
0: Kızarlar.
1: Yok kızmazlar.
0: Kızanları görüyorum sevgili yıldırım. Ben canım, balığa gittim elimde kamış gördüm öyle.
1: Yosun tuttuğu için balıkçılar da önce salatasını tuttum.
0: He ilk başta.
1: Sonra balığını.
0: Yerinlisi Z kuşağı balıkçıdır onlar.
1: Eyvallah. Ben yosunu seviyorum. Yosunu severim bu arada. Yosun iyidir.
0: Güzel.
1: Yosun iyidir. Böyle yapışır ya bir de.
0: Çok severim ben. Ben kafama falan koyarım onu.
1: İyi geliyor çünkü.
0: Peruk gibi yaparım onu böyle. Hareketler yaparım suyun içinde. O dallar mallar olur ya. Çok güzel olur Fatih Bey. Biraz eğlenmeyi bilmek lazım.
1: Hocam deriyi sıkılaştırıyor mu? Neydi?
0: Tabii ki. Gözenekleri açar. Gözenekleri açınca ne yapar sevgili?
1: Ne yapar?
0: Cildin yağ tutması ve siyah nokta ihtimalini daha da ortadan kaldırır. Kaldırır. Temiz ve parlak bir cildiniz olur.
1: Eyvallah.
0: Yosun çok önemli arkadaşlar.
1: Saros körfezini tavsiye ederim beyler diyor.
0: Eyvallah. Yosun için mi yoksa genel olarak mı?
1: Ne mi onu yapar? Plaj demişken haftaya Suluada'ya gideceğim diyor. Var mı bir öneriniz demiş.
0: Fatih Bey'den buyurun Fatih Bey. Suluada ile alakalı.
1: Yanınıza su alın mutlaka. Çünkü ismini aldın ben almadım. Su yok.
0: Su yok. Girmek için var, içmek için yok.
1: Suluada'ya gidiyoruz dediler. Vallahi öyle dımdızlak gittik, susuz kaldık.
0: Kalırsın. Orada bekliyorsun ki değil mi? Bir işletme olsun, bir şey olsun.
1: Suluada. Şu adı Suluada.
0: Adı sulu ya.
1: Tam su var ama.
0: Ama içmek için
1: değil. İçmelik değil. İçmek yüzmelik. Saat başı. Al maaşı gibi oldu biraz.
0: Evet. Bekledim. Bir şiirsel bir ifade geliyor.
1: Bir kafiyeli bir şey gelecek başı gibi oldu. Saat başı Alem FM Haber Merkezi. Sonra buradayız. Uygun mu?
0: Uygundur.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye süreci için bugün kritik bir toplantı düzenlenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla video konferans yoluyla görüşecek. Öte yandan mecliste kabul edilen kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlur sayılmayan vatandaşlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. Başvuru adresi ise E-Devlet. ABD Başkanı Trump, geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Trump, aslında benim uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum dedi. Rojin Kabeş'in ölümüne ilişkin ailesi, üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda iki kişiden DNA örneği alındı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Spor suçları soruşturmasında gözaltına alınan Ultras'tan lideri Sebahattin Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirin ifadesinde evindeki aramalarda bulunan paraların birikimi ve düğün takısı olduğunu söyledi. Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. Zimbabwe'de 90'dan fazla yolcuyu taşıyan bir feribot Kariba Gölü'nde alabora oldu. 15 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp yolcuları arama çalışmaları sürüyor. Güney Afrika'da bir maden atık sahasının çökmesi sonucu 14 kaçak madenci hayatını kaybetti. 8 kişi ise yaralandı.
3: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlilerin playoff'taki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Dinamo Zagreb Zalgiris'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yer alan Beşiktaş, yarınki karşılaşmada Kralove'yi elemesi durumunda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle kozlarını paylaşacak.
3: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Antalya ve Diyarbakır 40, Adana 36, Kayseri 32, Trabzon 28 ve Erzurum 26 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, hava durumu.

0: var. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
2: Alem FM'de show devam eder. Uğur Deniz Dondurucu'nun katkılarıyla. Kenan Hanım da oğlum sağ olsun, var olsun. Çok teşekkür ederiz bu şahane eseri için efendim. Eyvallah. Evet.
3: Değişmiş bir adam, değişmiş.
2: Değil bir adam, anlamadım. Ha, Gülşen bir adam çalacaktık. Beğenmedim onu, değiştirdim. Çakkıdı'yı çalmak istedim. Sena'dan rica ettim. Çakkıdı'yı sistemi aldı. Onu çaldık.
3: Oh be, ne güzel dünya ya. Ben bu yayında çok örselendiğimi hissediyorum yalnız.
2: Tamam oğlum, başka zaman çalarız.
3: İtildiğimi hissediyorum.
2: Tamam, senin istediğin şarkıyı da çalarız. Bugün çalmayız, yarın çalarız.
3: Benim sigortam buradan yatmıyor mu? Biz aynı binada değil miyiz?
2: Ya tamam, yatıyor da.
3: Aynı yerde çalışmıyor muyuz?
2: Aynı yerde çalışıyoruz.
3: Senacığım sen söyle ya, farklı bir yerde miyim ben? Başka bir ilde miyim?
2: Oğlum şarkı, her istediğin burada olmaz. Bunun bir akışı var, bir düzeni var.
3: Ayda yılda bir şey iste. Her istediğim elbette ki olmaz. Elbette
2: Gülşen
3: ki her
2: adam
3: istediğimiz
2: istemiş
3: olmaz.
2: De çalınmamış da bilmem neymiş.
3: Taşeron muyum ben burada?
2: Taşeron programcı çalıştırıyorlar. Dış çalmak zorunda mıyım ya?
3: Dış yapım mıyım ben?
2: Hayır, ben senin şarkıcı. Dış yapım mı? Alem efendim, iç yapım lan. Bak, şurada bir anlaşalım sayın hocam, rica ediyorum. Biz sizin bilgilerinizden faydalanmak için buraya davet ediyoruz.
3: Ben de sizin şarkı kültürünüzden faydalanmak adına bir adam dedim.
2: O zaman ben bunu çaldım, şarkı kültüründen faydalan.
3: Bu kim bu ya?
2: Kenan Doğulu.
3: Ha doğru, Kenan Doğulu'ydu.
2: Neymiş, bir adam çaldı. Ne bir adam ya, bir adam mı kaldı? 90'ların şarkısı o, geçti gitti bitti.
3: Bu hangi yılın şarkısı?
2: Bu da şeyin 2000'lerin. Çok güzeldir, çok severim. Kenan Doğulu.
3: Nick Binler mi?
2: 2000'ler.
3: Ha, 2000'ler.
2: 2000'ler o başka, yapay zeka şeyisi.
3: Tamam,
2: o.
3: Tamam.
2: Seversin.
3: Ama ben hissettim.
2: Neyi hissettiniz?
3: İtildiğimi hissettim. Dışarı doğru atıldığımı hissettim. Merkez kaç çok kuvvetli var bende. Yaklaştıkça uzaklaşıyorum.
2: Haddini bir yüce koordinatöre karşı gelmediğim için Recep Bey'e yazdım.
3: Eyvallah.
2: Ben bir şey söylemiyorum. Recep Bey'in söylediğini tamam. Söylüyorum.
3: Peki Recep'im.
2: Eyvallah.
3: Amanı da Recep'im.
2: Bu adamcağız ne zaman bir şarkı istese zorla mücadeleyle çaldırıyor diyor.
3: Alem Efendi yapı var arkadaşlar.
2: Arkadaşlar bakın burada, yapı var, burada biz şarkılarımızı yapı var. Ayarlıyoruz bir gün önceden. Öyle kafama göre değiştiremem ben. Bunun bir düzeni var.
3: Bu ilk değil arkadaşlar. Bir de bunu söyleyin yani, bilmeyen yani, bu ilk değil.
2: Ya tamam, sen buraya otur, ben oraya oturayım o
3: burada
2: zaman.
3: Ast üst ilişkisinde sorun var.
2: Ast kim burada?
3: Ast ben.
2: Üst kim?
3: Üst sen.
2: O zaman ne yapacaksın?
3: Sorun var işte, onu anlatıyorum. İstekler yerine getirilmiyor.
2: O zaman gidersin bugün genel müdürümüzden, Sibel Hanım'dan bir toplantı istersin.
3: Evet.
2: Sibel Hanım'la konuşursun, dersin ki böyle böyle ben burada örseleniyorum.
3: Yayınlarda şarkıma yer verilmiyor.
2: Yer verilmiyor dersin. Sibel Hanım da beni çağırır, konuşuruz. Bir sonuca varırız.
3: Adalet istiyorum, çok bir şey değil. Umut Bezgin için adalet.
2: Ulan bir şarkı konusunu nereye getirdin ya?
3: Umut Bezgin yalnız değildir kardeşim, bunu bilin.

0: Kuşadası'nda bir edebiyat öğretmeni tatilcilerin çantalarını çalmış. Şüphelilerin üzerinde ve aracında 3.8 milyon lira değerinde ziynet eşyası, döviz, cep telefonu ele geçirdi. Sinirim bozuldu, ona gülüyorum hocam, kusura bakmayın. Siz de eski bir edebiyat öğretmenisiniz bu arada.
1: Evet ya, ben şoktayım şu an.
0: Yok hakikaten.
1: Biz çünkü 200-300 binde kaldık biz zaman.
0: Neyde kaldınız?
1: 200-300 binde kaldık biz.
0: 3.8 milyon ciro elde etmiş.
1: Günümüz Türkiye'sinde çok güzel para.
0: Güzel para.
1: Hocam tebrikler, vallahi bravo.
0: Neden böyle bir şey yapmış
1: amaç
0: acaba?
1: Amaç ya, bir de şüpheliler diyor değil mi? Bir ekip var belli
0: ekip,
1: ki.
0: Ekip belli ki, ekip. Organizasyon mu?
1: İnşallah var. Başka öğretmen yoktur aralarında. Ekip olarak.
0: İnşallah.
1: Fatih Bey, güzel bir yapay zeka şarkısı çaldınız, tebrik ederim.
0: Severim.
1: Aklıma geldi, bir kontrol ettim. Hmm. Sistemden benim de bir yapay zeka şarkım vardı, Hacel Obası, biliyorsunuz. Onu biliyorum. Silmişsiniz.
0: Sildim, evet.
1: Onu silmişsiniz.
0: Sildim.
1: Onu da sildiniz. Bravo valla. Valla bravo ya.
0: Tamam hadi, senin burada kendi PR alanın değil burası. Onu bir geçeceksin.
1: Tebrik
0: tamam.
1: Ederim. Tamam. Yok, ben bir şey demiyorum, sadece tebrik. Alkış. Bravo.
0: Buraya geldiysen bilgi paylaşımına geliyorsun.
1: Son bir cümle.
0: Söyle.
1: Tek yiyen tek ölür.
0: Altın son iki ayın en yüksek seviyesinde sevgili dinleyiciler. Graf. Altının mı var?
1: Sizin var sevgili Yıldırım. Sizin
0: benim var.
1: Sizin adınıza sevindim.
0: Gram altına 6773 demiş ama bu dündü galiba ya. Bugün ne oldu? Bu seviyelerde
1: mi? O civarlarda herhalde yani. 50 aşağı 50 yukarı o civarlarda bir şeydir sevgili Yıldırım.
0: Çeyrek altın 10.860 diyor ama bir bakalım da, bir son bir teyit alalım.
1: Hemen bir bakalım. Çünkü hemen bir bakalım.
0: Haberin üzerinden birkaç.
1: Neyle kaç kapatmış? Olmuş?
2: 6.755 gram
0: altın. Ya o bantta işte
1: aşağı
0: diyelim.
1: Yukarı, evet, aşağı yukarı, evet.
0: Cumhuriyet altında 43 bin küsür lira. 43.333. lira imiş efendim, altını olanlar düşünsün diyelim.
1: Borcu olanlar bakmasın.
0: Bakmasın.
1: Alacağı olanlar baksın.
0: Yatırım konusunda biliyorsunuz hocamız çok da bu anlamda bizlere şey vermiştir, bilgi vermiştir.
1: Her zaman bunu yayın çok anlattık.
0: Çok anlattı bunu. Yatırım konusunda.
1: Sepetinizi hocam, dolu tutun diye her zaman söyledik.
0: Hocam var mı şu anda bir tavsiyede bulunacağınız, hani insanlar çünkü altına, dolara, İşte ne bileyim Bitcoin'e falan yatırım yapıyorlar. Böyle alternatif yatırım kanalları var mı? Neye yatırım yapsınlar?
1: Şimdi sevgilidir, bu tavsiyeler doğru olmaz. Bu yayında verilen tavsiyeler doğru olmaz.
0: Mesela göktaşı düşümü var ya, düşümü dedim,
1: evet,
0: ama doğru
1: bir
0: tabir.
1: Yakalayabilirsek meteoru.
0: Satılabilir bir şey mi bu?
1: Satılabilir bir şey. Satılabilir bir şey. Özellikle sevgili Yıldırım, tesbihçiler.
0: Hmm.
1: Kolyeciler özelinde.
0: Vallahi.
1: Yatırım yap. Ben şu ana kadar hiç meteor yatırımı yapmadım. Yapmadığım için düşünebilirsiniz. Çünkü yaptığım her şey düşüyor.
0: Size ters çalışması
1: ben
0: lazım.
1: Ben de ters çalışıyor. Ben şimdi bir şey aldığım zaman söylüyorum yayında sevgili Yıldırım. Instagram canlı yayını açıyorum akşamları. Orada yayında söylüyorum. Ben bunu aldım, siz almayın diye tavsiye ederim.
0: Eyvallah, teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Hocama uydum, 8 liradan aldım, bekliyoruz demiş efendim. Neyi aldınız, altını mı?
1: 8 liradan. Daha ne kadar bekleyeceksin, altını 8'den aldıysan daha bekleme bence.
0: Artık.
1: Dünyanın malını götürmüş.
0: Geçen hafta 2 kilo altın almıştım diyor. Yükselmesi işime yaradı demiş Kazım Bey.
1: 2 kilo.
0: Hocam çok para değil mi ya?
1: Geçen hafta neydi? 6.150-6.180 seviyesindeydi.
0: Çok güzel kar etmiş.
1: 12 milyon falan yapıyor.
0: 2 kilo altın ne demek ya? Kuyumcuya girip şöyle mi oluyor mesela? İçeriye giriyor. Bir canlandıralım hocam onu. 2 kilo altın.
1: Bir kuyumcu. Siz.
0: Ya da ben mi kuyumcu olayım?
1: Fark etmez.
0: Siz söyleyin canım.
1: Ben kuyumcuyum. Tamam, ben kuyumcuyum. Sarraf olayım ben. Sarraf Ali. Tamam, Sarraf Ali. Sarraf Ali.
0: Kolay gelsin.
1: Oo, merhabalar, hoş geldiniz.
0: Ali Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Eyvallah. Kemal abi yönlendirdi.
1: Evet.
0: Sarraf Ali galiba.
1: Hangi Kemal? Torpido Kemal.
0: Torpido Kemal.
1: Eyvallah, eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Çok selamlarını iletti. Ben yüklü miktarda altın alacağım da.
1: Tabii ki.
0: Ona geldim.
1: Nasıl altın isteriz, ne isteriz?
0: 2 kilo.
1: Kilo mu?
0: Kilo, 2 kilo altın almak istiyorum. Eğer elinizde varsa, yoksa yan kuyumcudan da alabilirim tabii.
1: Abi, dur. Alo Hakan. Bize 1,5 İskender 2 tane.
0: Yok yok, altın olarak 2 kilo altın.
1: Yok, yemek yemez miyiz abicim?
0: Yeriz, yemek yeriz.
1: İskender severiz değil mi? Tereyağlı ol.
0: Tereyağlı
1: İskender, olsun. 2 İskender sabah 10. Olsun, sen yaptın abi, çabuk. Çabuk, hadi bakalım.
0: Eyvallah,
1: hadi,
0: teşekkür öptüm. Ederim.
1: Hadi Selahattin, görüşürüz.
0: Şöyle kart olmuyordur diye ben yanımda getirdim, poşetle getirdim size.
1: Çok güzel, çok güzel. Kart şöyle olmuyor gerçekten. Kart, post makinem bozuk ya. Post makinem arızalı.
0: Ben size şuradan şöyle teslim edeyim.
1: Bizim,
0: buyurun.
1: Bizim hanım da burada.
0: Merhaba yenge, merhabalar.
2: Merhabalar.
1: 2 kilo altın. 2 kilo altın. Şöyle tartarız. Gram olarak mı alıyoruz, ajda bilezik olarak mı istersiniz?
0: Abi size bırakalım, yatırımlık bu. Yani bozduğumda çok zarar etmeyeyim.
1: Evet tamam, ikisi de aynı. İkisi de aynı. Hemen size veriyorum şöyle.
0: Eyvallah.
1: Şöyle tartıyorum.
0: Ya bir de benim...
1: Şurada bizim hanımın kolyesi var, onu da hediye olarak yaz. Bizden küçük bir armağan.
0: Eyvallah.
1: Kemal abim, Kemal abim yollamış, torpido Kemal.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Buyurun, 2 kilo. Altın bakın hemen tahtada görüyorsunuz şurada hemen. Kapalı çarşı anlık fiyat değişimlerini.
0: Görüyorum.
1: 6200. Kaç gösteriyor bakar mısınız?
0: 6290.
1: 6300 düz diyelim.
0: Yok, 290 yüksek olunca zarar ederim.
1: Çarpana kadar o 300 olacak. Çarpı 2000. Evet, 12.600.000 TL.
0: Evet, zaten hemen hemen o kadar var.
1: Var mı? Çantada yeteri kadar para var mı?
0: Var ama bir şey sorabilir miyim? Çok sahte altın haberi yapılıyor.
1: Çok görüyoruz ya.
0: Ya size güvenebilir miyim gerçekten?
1: Görüyoruz hep ekranlarda, televizyonlarda.
0: İşte onu diyorum.
1: Yazıklar olsun ya. Ya bak, bu meslek böyle bir meslek değil.
0: Yani ben şöyle yapabilir miyim? Altını almadan önce bende kit var. Doğru mu yanlış mı diye. Hani gerçek altın mı kiti?
1: Tabii.
0: Onu yapabilir miyim?
1: Tabii ki yapabilirsiniz.
0: Tamam.
1: Şöyle tezgah çıkar. Ben şöyle diziyorum.
0: Bir tane verin bana.
1: Şöyle bir tane. Buyurun.
0: Şöyle ona teşekkür ederim.
1: Nasıl bir kitiniz var? Bizim çünkü kuyumcu kitimiz başka oldu. Damlatmalı mı?
0: Yok, ben kimyacıyım da normalde. Kendim yaptım bu kiti.
1: Kimyacısınız.
0: Hı-hı.
1: Ah be abi, mesai de bitiyor ama.
0: Bir hemen bir bakayım iki
1: tamam,
0: dakika.
1: Tamam, bir bakın hemen bakın.
0: Şöyle birazdan şimdi bu morarıcak, morardığında gerçek altın.
1: Tamam, morarır o. Bekleyin, birazcık morarıcak. Morarmazsa öyle bir ihtimal yok tabii. Öyle bir ihtimal
0: morarmazsa
1: yok.
0: Morarmazsa sahtedir.
1: Sahte olduğunu mu anlıyoruz?
0: Evet, sahte tamam. Olduğunu anlıyoruz.
1: Tamam, buyurun. Buyurun bakın.
0: İnşallah morarır.
1: İnşallah morarır.
0: Morarmazsa siz morarırsınız.
1: Sarıyorum. Morardı mı?
0: Morardı.
1: Tamam, çok morardı.
0: Gerçek işinin ehliyi sağlıyorsunuz.
1: Sarıyorum, eyvallah, sağ ol abi. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Çünkü çok random aldım, içinden gram verdim, içinden başka sahte çıkabilirdi.
0: Biz böyle gülüyoruz ama mesela Çağatay Bey diyor ki 150 gram altınımın tamamı sahte çıktı diyor.
1: Aa, Allah korusun.
0: Abi dikkatli olacaksın.
1: Kuyumcudan aldınız 150
0: bilmiyorum
1: gram altını.
0: Nereden? Çağatay Bey nereden aldınız, onu bir yazar mısınız efendim?
1: Kuyumcu İskender söyledi mi söylemedi mi, önemli olanı. O çok belli eder.
0: Çok güzel dükkan adı değil mi ya, Kuyumcu İskender.
1: Kuyumcu İskender.

0: Ben de geçen hafta pazardan 2 kilo patlıcan aldım, bu hafta fiyatı artmış.
1: Güzel yatırım.
0: Çok sevindim.
1: Güzel yatırım abi, her zaman altın gümüş değil, patlıcanı da yatırmak lazım.
0: Ama yemişse yatırım değil.
1: He, sakladıysa yatırım, sakladıysa yememek lazım.

0: Arkadaş ne kadar sahte var ya. Bak diyor ki iki tane ajdam sahte çıktı. Eşime almıştım bir hevesle. Adamı kandırdım diye çıktım kuyumcudan. Adam beni kazıklamış diyor.
1: Niyetimi bozmayacaktı. Adamı kandırdım dediği mesela 60 bin liralık ajdayı 50'ye aldın gibi.
0: Uyguna aldım diye düşünmüş ama sahte çıkmış. Abi oluyor işte bak. Uyanık olmak lazım. Bildiğimiz yerden alıyoruz değil mi?
1: Ya kuyumcu da sahte vermesin artık ya.
0: Veriyor abi. Sadece kuyumculukta yok ki, başka mesleklerde de var. Sahte radyo programı var ya. Sahte radyo programı var.
1: Sahte yayıncılar var.
0: Var abi. Her mesleğin sahtesi var.
1: Var. Bakın arkadaşlar, dinlemekte olduğunuz yayının şeyine bakın, künyesine bakın.
0: Bizimkine nasıl bakacak?
1: Bakın yani Sağlık Bakanlığı tarafından şey yapılmış mı?
0: Düzenli konu.

0: beni biraz.
1: Peki ver bakayım yavrucuğum yeri haberi.
2: Dinliyorum sevgili Yıldırım. Efsane harika bir haberim var. İşte Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı.
1: Ya geç hadi geç. Düzgün haber mi?
2: Düzgün haber bu.
1: Ya oğlum Ajda Pekkan'ın güzelliğini ne yapalım biz ya?
2: Bir saniye sevgili Yıldırım, kendisiyle alakalı bazı dedikodular vardı. Yok Tayland'dan işte 1 milyon 200 bin TL'ye gençlik iksiri getirmiş falan filan sevgili Yıldırım. Hmm. Kendisi bu konuda açıklamalar yaptı. Şimdi mikrofonumuz Ajda Pekkan'da.
1: Bu arada dinleyicilerimize de soralım sevgili dinleyiciler. Kendi kişisel bakımınızı neyle sağlıyorsunuz?
2: Ama iksir olarak bak, iksir olarak. Hayır, yani
1: iksir
2: şöyle,
1: olmak zorunda yani değil. Şöyle, krem olur, bir yok, şey yok, olur. Krem stresten değil. Uzak duruyorum olur. Psikolojik nedenleri de var çünkü sağlıklı ve genç kalmanın.
2: Ben bayağı bağışıklık üzerinde istiyorum. Mesela sabahları tahinin içine 2 damla yumurta akı koyarım. Birazcık da limon damlatırım. Onu içerim falan gibi şeyler.
1: Oğlum güzellik için diyorum.
2: İlla güzellik.
1: İlla güzellik.
2: Nedir bu güzellik beklentimiz ya? İnsanın içi güzel olsun.
1: Senacığım yapıyor musun yüzünü müzünü bir şeyler?
3: Yapıyorum tabii
1: ki. Ne yapıyorsun ki. Ne sürüyorsun?
3: Bir kere çok su içiyorum, uyuyorum.
1: Bir şey sürdüğün bir şey var mı?
3: İçimi temizliyorum yani yeşil detoks yapıyorum.
1: İçimi temizliyorum tabii, diyor dış... hocam.
2: Evet sevgili oğlum.
1: Önemli değil mi?
3: İçten başlar güzellik.
2: Çok önemli.
1: Güzellik içten başlar. Deterjan mı? Güzellik içten başlar.
2: İçini temizlediğin dakika şirkete denk geliyor mu o aralar?
3: Karaciğer temizliği gibi.
1: Karaciğer temizliği oğlum önemli, böyle yeşilleri meşilleri karıştırıyorlar. Blender'da geçiriyorlar, onu limonlayıp içiyorlar.
2: Hani mesela 1-2 gün devam eden bir süreç değil mi bu detoks?
3: Evet evet.
1: Sürekli detoks. Olan bir şey değil tabii ya.
2: 1-2 gün yapıyorsun.
1: Sürekli olduğun zaman sürekli ne oluyor hocam?
2: Sürekli cır cır yapar.
1: Cır cır.
2: Cır cır yapar sürekli. Hmm.
1: Çünkü bağırsan bozar.
2: Çünkü yerli yersiz yayında bir anda koşarak tuvalete gitmeye başlarsın. Hmm. Tehlikeli tehlikeli.
1: Çok sürekli yapmıyoruz
2: sürekli
1: o zaman.
2: Sürekli değil, ona 1-2 gün yapacağız bırakacağız.
1: Mesela dinleyicilerimiz yazmış, hazırsanız okuyayım buyurun, bir iki tanesini. Kişisel olarak yüz sağlığıma nasıl dikkat ediyorum diye. Mesela babaannemin kremi vardı, onu kullanıyorum diyen var. Burcu Hanım yazmış.
2: Ne kremi acaba ya? Kremi. Enteresan. Kendi yaptığı bir krem mi?
1: Herhalde öyledir. Babaannesinin yaptığı bir krem olabilir.
2: Dişlerimi fırçalıyorum diyor.
1: Zeytinyağlı kalıp sabun yüzüme.
2: Sürüyorum.
1: Moşe ediyorum.
2: Allah Allah. Şey yapar, kurutur aslında zeytinyağlı.
1: Aslında kurutur doğru.
2: Yani baktığım zaman.
1: Yüzüme her şeyi sürmüyorum Özlem Hanım. C vitamini falan gibi şeyler yazanlar var.
2: Eşimi anasının evine gönderiyorum.
1: Yüzüme erkek sakalı değdirmiyorum. Mesela böyle bir şey gelmiş Yasin Bey'den.
2: Yasin Bey mi?
1: O ne demek ya? Yasin Bey. Yasin Bey demek ki tıraşlı geziyor.
2: Tıraşlı geziyor. Karşı tarafta da sadece tokalaşıyor.
1: Tokalaşıyor.
2: Öpüşme evet. Falan yapmıyor.
1: Evet gördüm.
2: Tokalaşıyor Yasin Bey. Yasin'im.
1: İlginç. Yasin'im yapma böyle
2: Yasin'im,
1: şeyler.
2: Yasin'im. DM'den ulaş bana Yasin.
1: Peki Ajda Pekkan ne yapıyormuş?
2: Ajda Pekkan da sevgili Yıldırım, illa bir iksir istiyorsanız alın size iksir demiş.
1: Nasıl?
2: Aynı bu ifadeler.
1: Böyle yapmamıştır aynı. Herhalde.
2: Yok gösteriyor, iksiri gösteriyor.
1: Sen bana böyle yaptın ama.
2: Beni şimdi şey yapma, beni şey alma, ne derler, baz alma.
1: Baz alma?
2: Eski futbolcu, Fransız.
1: Adrien baz alma.
2: Emenike baz alma.
1: Ha Emenike, kardeş onlar.
2: Lyon'daydı.
1: Evet. Ne diyor, ne diyor?
2: Erken yatıyorum.
1: Ajda mı diyor bunu?
2: Ajda. Günde 8 saat uyuyorum.
1: Güzel.
2: Sabahları ılık suya bir tatlı kaşığı pekmez katıyorum.
1: Tamam.
2: Azıcık da limon damlatıp içiyorum.
1: Allah bereket versin.
2: Gençlik sırrım bu diyor.
1: Bu kadar.
2: Büyük yalan.
1: Niye yalan o?
2: Büyük yalan. Ana sebebi söylüyor mu? Ya, nedir ana sebep?
1: Neymiş?
2: Buyurun. Sizden bekliyorum. Cevap bekliyorum.
1: Nerede bilmiyorum. Ben senin gibi dinliyorum.
2: Ne olabilir?
1: Neymiş?
2: Hiç evlenmediğini söylemiyor.
1: Aa yaşa doğru.
2: Söylemiyor.
1: Erkek sakalı bak az önce Yasin Bey yazdı.
2: Erkek sakalı değmedi.
1: Diyor yüzüme diyor. Allah
2: evlenmediği
1: Allah.
2: İçin iksir miksir hikaye.
1: İksir hikaye doğru doğru doğru. Ama yani Ajda Pekkan'ın bu hocam gençliğini nacizane kusura bakmayın alanınıza giriyorum ama.
2: Estağfurullah.
1: Ajda Pekkan bu gençliği biraz da genetik olabilir mi acaba?
2: Tabii ki sevgili aile Semiramis de aynı.
1: Aynı Semiramis.
2: Sayın Semiramis de aynı.
1: Ben Semiramis de Ajda'yı ayırt edemem biliyor musun?
2: Edilmeyecek derecede.
1: Kadar şeyler
2: doktorları
1: yani.
2: Muhtemelen aynı doktor.
1: Nasıl? Aile doktor anlamında mı?
2: Aile doktor.
1: Aile hekimi.
2: Aile hekimi.
1: Mahallede.
2: Aynı. Bebek de aynı. Belli.
1: Bebek değil. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı. Hocam sessiz de bürünüyorsunuz ara ara beni korkutuyorsunuz.
2: Ya işte şimdi iksiri düşünün sevgili yapabilir miyim? Ilık su çok kolay. Pekmez. 2 damla limon.
1: Bir şey yok.
2: Çok kolay yapılabilir
1: gayet,
2: bir şey.
1: Gayet yapılabilir
2: Ajda
1: bir şey.
2: Ajda Pekkan gibi olmak istiyorsanız.
1: Bunları yapıyorsunuz.
2: Tarif belli, tarif açık.
1: Gençlik sırrım sağlıklı evlatlarımın olması, huzurlu evliliğimin olması çok şükür diyor. Hülya Hanım yazmış. Yurt dışından Hülya Hanım. Artı 49 Almanya galiba.
2: Selam olsun Almanya
1: evet,
2: 49.
1: Efendim. Onun haricinde Hindistan, ceviz yağı, yumurta hakkı, yani bitkisel şeyleri insanlar kullanıyor belki, yüzünü sürüyorlar. Var.
2: Cüneyt Bey yazmış, çok güzel bir şeydir sevgili.
1: Ne diyor?
2: Kuyruk yağı sürüyorum diyor.
1: Yüzüne mi?
2: İnanılmaz besler.
1: Oğlum kuyruk yağını Adana kebabın içine koyuyorlar. Tamam. Olur mu kuyruk yağı öyle?
2: Güzel olmuyor mu kebap?
1: Oluyor.
2: Ya işte niye güzel oluyor? Cilde de sürersen sen de kebap gibi güzel olursun.
1: Diyorsun.
2: Güzel olursun. Kuyruk yağına yağsız yaparsan, kuyruk yağsız ne olur abi? Lezzetsiz, kuru lezzetsiz kuru bir et yersin.
1: Ya yüzümüze kuyruk yağı sürmek ne?
2: Sürebiliriz sevgili Yıldırım. Onun içerisinde...
1: Oğlum kabarmasın ondan sonra ya.
2: Ya ilk başta deneyeceksin alerjik bir cildinin olup olmadığını.
1: Küçük bir bölgede.
2: Küçük bir bölgeye burnunun ucunda mesela dene. Kuyruk yağını kasaptan istiyoruz. Kasaptan istiyoruz. Kuyruk yağı, kuzu, süt kuzu, Balıkesir özellikle. İstiyoruz, alıyoruz, evde deniyoruz. Bakın inanılmaz derecede içerisinde kemiklerimizi güçlendiren kalsiyum, C, B, A,
1: İhtiva
2: D
1: mı?
2: Hepsi var. Hepsi var.
1: Eyvallah.
2: Eritip içebilirsiniz de.
1: Kuyruk yağını. Oğlum midem kalktı ya.
2: Diktim kafaya şu an.
1: Tamam yeter. Yeter. Anzer balı sürüyorum. Yüzüme.
2: Anzer balını
1: pahalıdır.
2: Bulmak çok zor.
1: Pahalıdır, pahalıdır.
2: Anzer değildir o.
1: Evet. Günaydın. Bel fıtığım için kuyruk yağı kullandım. Belime de iyi geldi diye bir şey.
2: Gelir, bele de iyi gelir. Onu bir sarıyorsunuz 20 gün boyunca 3 günde bir yağ değiştirerek kuyruk yağı çürüme yapar. Çünkü kuyruk yağı içerideki ölü deriyi ve şeyi çeker. Fıtıklı bölgeyi.
1: Yağ değişimi için 3 günde bir
2: evet,
1: mi?
2: 3 günde bir. Normalde araçlarda 15 bin, insanda da 3.
1: Burada hazır yağ değişimi için gitmişken lastiklere de bir baktım.
2: Şanzımana da. Ona yağ değişmez diyorlar, yanlış mesela. O şey yap.
1: Baktım bak.
2: Lazım.
1: Lazım.
2: Lazım.
1: Evet. Kuyruk yani iç tavsiyeniz şaka mıydı, gerçek miydi anlayamadım demiş efendim.
2: İçme şakası var.
1: İçme şakası.
2: Sürme şaka değil, içme şakası.
1: İçme şaka. Sucuk yiyin, güzelleştirmese bile mutlu eder.
2: Sucuk.
1: Sucuk diyor.
2: Var mı bir tavsiyesi?
1: O yazmamış.
2: Sucuk tavsiyesi yok mu?
1: Yok yazmamış.
2: Yani marketten alınabilecek sucuk mu?
1: Ama bunun yeri bellidir yani.
2: Isıl işlem görmüş olması gerekiyor mu?
1: Onur yazmamış hocam diyorum ya.
2: Yazmamış. O zaman ben kasap diyeyim ona. Kasap.
1: Tamam.
2: Peki kasap. Siz... Bildiğimiz kasaptan ama. Bildiğimiz kasaptan.
1: Çünkü, teşekkür ederim.
2: Çünkü biliyorsunuz memleketteki at sayısı %68 oranında azaldı.
1: Dikkatli oluyoruz.
2: Dikkatli oluyoruz.
1: Bildiğimiz kasaptan.
2: Dikkatli oluyoruz.
1: Alıyoruz efendim. Peki. Çok teşekkür ederiz sayın hocam. Eklentileriniz için.
2: Estağfurullah ne demek.
1: Buraya çok güzel sucuk reklamı alınırdı ama yok.
2: Yok işte.
1: Yok. Kuyruk yağı kremlerde de kullanılıyor, haberiniz olsun demiş.
2: Evet biliyoruz.
1: Evet.
2: Mesela kolajen barındırır sevgili Yıldırım.
1: Çok kolajen.
2: Önemli. Tabii çok önemli. Ya kolajen için iki ihtimalim var. Ya kuyruk yağını süreceksin ya kelle paçayı yiyeceksin.
1: Kolajen ne yapıyor vücutta peki?
2: Kolajen vücutta sevgili Yıldırım o ışıl ışıl görüntü. Ondan sonra kemikleri güçlendiren, bazen belim ağrıyor dersin ya, dizlerim ağrıyor falan. Evet. Kolajen o dizlerin sıvılarını güçlendirmeye yarayan, oradaki kıkırdaklı bölgeyi güçlendiren harika bir içerik. Harika bir içerik.
1: Eyvallah.
2: Kolajen efervesan tabletlerimiz şu an satışta sitede.
1: Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hocam araya gitmem icap ediyor.
2: Buyursunlar, araya çünkü kaçabilirsiniz.
1: Kolajen vaktim geldi çünkü. Onu içeyim ben çünkü kolajenim geldi.
2: Kaçırma, saatini kaçırma çok önemli.
1: Reklamlardan sonra hocamız evde kolajen yapımını anlatacak.
2: Hemen arkasında da evde pöç kebabı nasıl yapılır?
0: Mutfaklarınıza yenilik

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Karnın zil çaldığında...

0: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 20

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Bir ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir,
3: bir mutluluk getir. Reklam.

0: şunu okumadan gitmek istemiyorum. Buyurun ama Türkiye yıldırım. Tuvalet sonrası el yıkama oranında dünyada ikinci sıradaymış efendim. Çok üzdü. Çok üzdü. Bir de olmamız lazım.
1: İyiyizdir ya aslında sevgili Yıldırım.
0: Yıkarız.
1: Biz genelde tuvalet sonrası eller yıkanır.
0: Yıkanır abi.
1: Bir numarada kim yine?
0: Bir de Bosna Hersegovina tamam. Var.
1: Olabilir.
0: Bosna Hersek var. %96. Biz %94.
1: Dört. %2'lik bir fark var. O iki de senle ben herhalde.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Bu şarkıyı nasıl bulabiliriz diye soranlar var. Hocamızın Spotify'ınızda var değil mi? Spotify'ınızda var bu galiba.
1: Bilmiyorum sevgili Yıldırım.
0: YouTube'unuzda var ama.
1: Spotify'da, YouTube'da var.
0: YouTube'da var. Oradan bulabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Saat 8.40 oldu. İstanbul'da trafik yoktu sabah başladığımızda. Yani %40'lardaydı. Şu anda da hemen hemen aynı bantta galiba. %47. 47 bandında. 47. İstanbul'da uzun zamandır trafik yok. İnsanlar tatildeler galiba, öyle zannediyoruz.
1: Muhtemelen sevgili
0: Yıldırım. Bir grup gidiyor, bir grup geri geliyor.
1: Birkaç öyle bir yerde kaza var. O kazanın yola açtığı şeyler var. Yoğunluklar var bir iki yerde. Onun haricinde genel olarak rahat bir trafik var İstanbul'da.
0: Evet. Hocamızın kuyruk yağı tavsiyesinden sonra muhtemelen haftaya eczanelerde bit ilaçları tükenir diyor. Temassız bitlenmeye sebep olan ikram ediciler olarak diyor, şey yapacaksınız diye efendim. Peki hocam çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun
0: bugün
1: Baron
0: de renk
1: Fatih
0: katınız
1: Bey.
0: Hakikaten.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Güzeldi, keyifliydi yani.
1: Eğlendik ya, güldük, eğlendik. Birazcık güldük.
0: Podcast'lere web sitemizden ulaşabiliyorsunuz. Birkaç haber kaldı, onları da çok kısa en azından böyle bir...
1: Üstünden geçelim mi?
0: Mesela Almanya'dan Bitlis'e bir turist gelmiş. Van Gölü sahiline temizlik yapmış. Kendisini
1: ne güzel,
0: kutlayalım
1: tebrik
0: buradan.
1: Ederiz.
0: Hem utanalım hem kutlayalım.
1: Kutlayalım, aynı evet, zamanda evet. Kutlayalım. Sadece şeyini, tatilini yapıp gitmemiş, o da küçük bir katkıda bulunmuş.
0: Evet, kutluyoruz kendisini. Bu arada bu yıl askere gidecek olanların telefonuna mesaj gönderilmiş. Yoklama kaçağı durumuna düşmemek için 31 Aralık'a kadar askerlik işlemlerinizi tamamlayın diye bir şey gönderilmiş.
1: Şoka girersin değil mi sevgili Yıldırım? Şimdiye kadar gelmemiş bir mesaj telefonuna çat diye geliyor.
0: Bir korku yapar.
1: Gün içerisinde saat 3'te 4'te 5'te.
0: Erkeklerle ilgili bir araştırma var, onu da çok kısa söyleyeyim. Kavga anında geri adım atıyormuş erkekler. Kadınların siniri 9 saat sürüyormuş efendim. Böyle bir araştırma
1: saat.
0: Evet, yani bizim Sena'nın 9 gün sürüyor mesela. Her kadında aynı değil galiba.
1: Tabii yani Sena genel kadınları temsil ettiği için ben de tüm kadınlarda 9 gündür.
0: Dokuz
1: en
0: gün.
1: Az 9 gündür.
0: Soralım dinleyicilerimize, erkekler siniriniz ne kadar sürüyor? Kadınlar ne kadar sürüyor? Bize bir yazsınlar WhatsApp'tan.
1: Erkeklerin sinirinin geçmesi çok kolay sevgili Yıldırım.
0: Basit.
1: Hemen geri adım atar, özür dilerim der, uğraşmak istemez.
0: Tamam ya der.
1: Tamam ya der, sensin der, haklısın
0: sensin,
1: der.
0: Doğrudur akacım.
1: Erkeğin gönlünü almak da kolaydı, tek bir hareketle.
0: Alırsın gönlünü.
1: Hemen hop
0: bitti gitti.
1: Bitti gitti.
0: Yapma öyle, yapma yavrum. O şekilde değil. Bana doğru yapma.
1: Çok kolaydır ya.
0: Erkek anladım, kolay da bana doğru öyle yapma.
1: Kolay bir varlığız.
0: Kadınların siniri 9 saat. Bilimsel efendim.
1: 10 bilemedin 12 dakikadır benim sinirim diyor.
0: Ne kadarmış?
1: 10 bilemedin 12 diyor.
0: Dakika.
1: Dakika o kadar. Dakika. En fazla bir erkek,
0: erkek
1: olarak.
0: Erkek mi bu?
1: Erkek olarak.
0: Bak mesela yazmış. Benim sinir hanım sinirlenene kadar.

0: Benim hanım aslan olunca diyor sinir yapamıyorum. Ben yapamıyorum sinir.
1: Ha, aslanlar sinir.
0: Öyle yazmış.
1: Evet. Genel itibariyle ama yani bir gün iki gün sürer. Kavganın durumuna bağlı diyen var. Neye sinirlendiğime bağlı diyen var. Mesela Gürkan Bey öyle yazmış.
0: Özkan Bey benim sinirim 3 saniyede geçiyor. Bazen diyor sinirlenme anında dizilerden replik söylüyorum diyor. Kendi kendime diyor geçiyor diyor.
1: Güzel bir teknikmiş ya. Sinirini şey yapmak için.
0: Yatıştırmak için kendi kendini. Repliklere başvuruyorsun.
2: Dalga geçiyorum dalga. Dalga geçiyorum dalga.
0: Rukiye Hanım diyor ki konunun derinliğine göre değişir diyor. 9 saatte kısıtlamayalım beyler demiş.
1: Ama o yükselir diyor. Peki sakinleşmek için ne yapıyorsunuz? Bunu da soralım. Bu da önemli. Bizim Emir Cenk diyor ki. Biz hanımla 15 yıldır evliyiz. 15 yıldır siniri geçmedi bunun diyor. Peki sinirinizi geçirmek için ne yapıyorsun? Senacığım ne yapıyorsun sinirin geçmesi için?
3: Uyurum.
1: Güzel bir teknik.
0: Uyumak da
3: iyidir.
0: Uyurum
3: ve sakin kalkarım.
0: Bir de iyi gelir sevgili Yıldırım. Uyku iyi gelir.
1: İyi gelir.
0: O anda uyuyabilmek herkes yapamaz yani. O sinirli vücutta.
1: Tabii.
0: Vücutta böyle sinir.
1: Bir sinirden sinir. Uyuyamadım diye bir laf var mesela.
0: Evet işte birçok kişi uyuyamaz ama uyuyabilirsen rahat rahat kalkarsın.
1: Ne kadar güzel
0: sinir
1: uyuyan.
0: Sinir gibi yumuşamışsın.
1: Uyuyanlar şanslı. Ben uyuyamayanlardanım mesela.
0: Uyuyamam mısın sinirden?
1: Sinirliysem asla uyuyamam. Hemen bir şey izlemem lazım. Bir şey dinlemem lazım ki kafamı meşgul edeyim.
0: He, kafadan atman için bir şey gerekiyor.
1: Bir şey lazım.
0: Ek bir şey takviye lazım.
1: Lazım.
0: Ben sarılıyorum diyor. Sarılınca geçiyor diyor Aybars.
1: Hanımı uyutuyorum. Sinirim geçsin diye yemek yiyorum diyor Aysun Hanım yazmış. Yemek.
0: Yeme olur.
1: Dikkati bak, dağıtma anlamında değil mi hocam?
0: Gıda da. Ama çok hızlı yersiniz çok kilo alma riski çok fazla. O yüzden çok sinirlenmemek lazım. Sinirli anda ne yediğini insan fark etmez.
1: Değil mi?
0: Hapur hapur gömersin.
1: Ya sabır çekiyorum. Evde ben, mutlaka bir şeyle uğraşıyorum.
0: Çizgi film izliyorum diyor.
1: Güzel.
0: Evde olur. Bir şeyle uğraşıyorum dediği nedir?
1: Ya temizlik memizlik bir şeyler falan. Tamam.

0: Kuyruk yağı yiyorum. Bana iyi gelir demiş. Beni diri eder.
1: Diri eder. Odun kırıyorum diyen var. Odun kırıyorum.
0: Odun kırıyorum. Tabii. Bak hocam bir şey söyleyeyim mi? Odun kırmak da insan böyle sert bir şeye vuruyorsun ya.
1: Evet.
0: Bir şey...
1: evet.
0: Oğlum öyle değil, öyle değil.
1: Git.
0: Sert bir şeye vurmak sakinleştirir. Bu bir tavsiye değil midir ya?
1: Tavsiye
0: ben yıllar evvel sizden duyduğumu hatırlıyorum.
1: Ama imkan dahilinde sevgili Yıldırım herkesin şimdi...
0: Herkesin...
1: elinde baltası yok. Elinde baltası yok.
0: Oduna vurma imkanı olmayabilir. Sert bir şeye vurmak genel itibariyle...
1: Etrafınızda odun yoksa başka şeyler de.
0: Neye vuralım mesela?
1: Kafana vur sert.
0: Olabilir.
1: Kafana vur, taşa vur, duvara vur.
0: Sert bir şeye vurduğunuz zaman vücudunuz...
1: Atar, o stresi atar.
0: Atar. Abi, mesela böyle. Boksörler ne yapıyorlar mesela ya da kum torbalarını yumruklar.
1: Yumruklar.
0: Hani filmlerde görürüz
1: filmlerde,
0: ya böyle.
1: Gece sinir. Evden çıkar, spor salonuna gider, kapıyı açtırır.
0: Evet, o nedir? Serte vurmanın.
1: Şeyidir, faydası.
0: Faydasıdır.
1: Faydasıdır efendim. Serte vurun.
0: Serte vurun ki rahatlayın.
1: Odun modun kesin yani.
0: Ben de mesela hocam çok sinirlendiğim zaman hamur mıncıklıyorum. Ne oldu? Valla böyle şey poğaça moça yapıyorum çok sinirliysem. O poğaçanın hamurunu...
1: Hamuru hazır mı alıyoruz fırın?
0: Oluyor ya.
1: Evet hava sesli.
0: Hava sesli. Çok hoşuma gidiyor.
1: Evet.
0: Rahatlatıyor beni.
1: İki elle mi girişiyorsun?
0: İki elle girişiyorum evet. İki elle girişiyorum.
1: O zaman olur.
0: Çok güzel poğaça yaparım. Sinirliyken çok güzel poğaça yaparım.
1: Bir gün yemek isterim. Mıncıkladığınız poğaçalardan.
0: Eyvallah olur neden olmasın. Zevkle.
1: Beraber yapalım mı?
0: Hamur mu yapalım?
1: Bir tabii ki hamurunu beraber yapacağız. Fırından hazır
0: poğaça mı yapalım yani?
1: Poğaça yapalım.
0: Yapalım tamam. Video çekelim onunla ilgili.
1: Video çekelim.
0: Güzel bir hamur videosu.
1: Öyle güzel yağlı yağlı.
0: İşte peynirli poğaça, zeytinli poğaça.
1: Yapalım bir gün yapalım.
0: Vallahi yapalım ya bir şu an bir
1: ben o şeyi o hani o hazırlık aşamasını çok istiyorum.
0: Peki bize pastane poğaçası mı yoksa şey poğaçası mı? Ev poğaçası mı?
1: Sokak poğaçası.
0: İkisini de yapabiliyoruz.
1: Sokak poğaçası.
0: Sokak poğaçası.
1: Sokak poğaçası. Arabacı poğaçası.
0: Yağlı olur.
1: Evet arabacı poğaçası.
0: Arabacı poğaçası.
1: Çıtır poğaça. Çıtır.
0: Çıtır poğaça çok da güzel olur. Midenin de çok güzel şeyidir.
1: Tabii. Birebir antioksidan gibi.
0: Oğlum mideyi

0: Eder.
1: Evet, o yüzden işte.
0: Çok çok acayip şey yaparız.
1: Şöyle milföy'den yaparsın.
0: Evet.
1: Isırdıkça böyle kötü dökülür, dökülür, dökülür, dökülür böyle.
0: Alta tutarsın.
1: Alta tutarsın.
0: Çok da ulan canım çekti ya.
1: Olsa da yesek.
0: Vallahi
1: yok ki, nerede bulacaksın?
0: Aşağıda yok mudur ya bizim kafeteryada?
1: Kafede normal.

0: Onlara çok başvurduk. Eskiden psikoloğa ihtiyaç yoktu sevgili Yıldırım. Şimdi türedi psikologlar biliyorsunuz.
1: Niye yoktu?
0: Eskiden efkarını efkarla dağıtırdın.
1: Çivi çivi söker.
0: Çivi çivi söker diye. Biraz efkarlı mısın? Cengiz Kurtoğlu dinlerdin. Daha da efkarlanırsın. İlk efkarı unutursun.

0: Anam bunu şu an çalamam ya. Bunu reklamlardan sonra çalayım.
1: Tamam, tamam olur, olur olur.
0: Tamam, bunu reklamlardan sonra çalacağız efendim. Urfalıyam, dağlıyam. Efendim kısa bir aradan sonra sanatçımız seslendirecek. Ufalıyam, dağlıyam diyecek. Aradan sonra geliyoruz efendim.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Telefon deyince vatan.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam.

0: Bugün Alem Alpöser'in doğum günü galiba diyor. Birçok şarkı diyor oradandı diyor. Hatırlatalım. Alem FM'in yeni bir platformu var. Alem Portal. alemfm.com ve web sitemizde. Zaten ikisi benzer. Aynı şey bu arada. alemfm.com ve uygulamamızda diyecektim, özür dilerim. Orada dört radyomuz var. Slow, Plaktan, Farabesk ve Atmosfer. Atmosfer yapay zeka şarkıları çalıyor. Yapay zeka ile üretilen şarkılar. Sizin de böyle şarkılarınız varsa bize mail atın. Değerlendirmeyi alalım ve Alem Atmosfer'de Alem FM'in platformunda çalalım. Mailine iletişim@alemfm.com. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun var olun Fatih Bey.
0: Renk kattınız gerçekten.
1: Bakalım yarına güzel uyanalım inşallah. Tutulmalar, meteorlar, taşlar, kaymalar, hadi onlar inşallah. Bunlar inşallah, inşallah güzel güzel kalkalım girelim işimizin başına diyorum.
0: İşiniz gücünüz rast gitsin sevgili dinleyiciler. Sizi gereksiz sinirlendirenler için şöyle bir nefes alın, bir sakinleşin.
1: Güzel bir bedduamız geliyor.
0: Hayır. Değer mi buna deyin geçin efendim. Uğur'un kampanyası devam ediyor. 15 Ağustos'a kadar hatırlatalım. Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı alırsanız ne kadardıklı yavrucuğum?
1: 9170 TL değerinde davlumbazı hediye ediyor Uğur.
0: Uğur derin dondurucuğum. Sağ olsunlar. Selam ederiz. Uğur yetkililerine saygılarımızı gönderiyoruz.
1: Aydın Nazilli'ye selamlar.
0: Selam olsun efendim. Vay be, bugün çok hızlı bitti ya.
1: Çabucak geçti gitti. Çok
0: hoş olmadı ya. Hiç
1: niye hoş olmadı ya sevgili Yıldırım?
0: Abi hızlı biten programları sevmiyorum. Sanki bir şeyi atladık gibi, hayattan zevk alamadık gibi. Böyle hani böyle bazen hayatı kaçırırsın ya.
1: Bir şeyler hızlı gerçekleştiğinde hoşuna gitmiyor demek ki senin.
0: Bugün sizi sevmedim, Yunan haberi hiç okumadınız ve yaslamadınız demiş. Yaslamadınız ne demek ya?
1: Aa, biz asla öyle bir şey yapmayız. Diplomatik düzeyde bizim de burada bir rolümüz var. Kıyafetlerimizi giydik. Yaslamak bize de uygun değil.
0: O ne demek ya? Yaslamadın ne demek ya?
1: Olmaz. Lütfen engeller misiniz?
0: Hayır, engellemem de yani gaza getirmediniz bugün beni diyor yani.
1: He, o anlamda. O anlamda önümüzde herhangi bir haber.
0: Şöyle yapayım bir dakika.
1: Bir olsaydı bir emekli genelkurmay başkanı bir açıklamaları olsaydı yine konuşurduk burada. Bunlar anlatılır yani.
0: Bekle, şöyle yapalım hocam. Evet. Bekle bekle. Gaza gelmek istiyor ya, çok kısa bir ucundan diyorum. Ne diyorsun?
1: Ankara havası mı?
0: Yok değil. Hayır
1: dedim,
0: değil.
1: O mu geliyor acaba?
0: Hayır.
1: Biliyorsun o şarkıyı.
0: Şöyle bir şey vereyim diyorum ama dur bakayım, eğer açarsa bir minnak gaza getirelim öyle gidelim
1: tamam,
0: bari.
1: Tamam hadi gazlı.
0: Hani madem gidelim. Yunan haberi okuyamadık.
1: Okumuş gibi.
0: Okumuşçasına mı?
1: Düşünelim, okuduk, haber bitti.
0: Açmıyor
1: ve en
0: ki
1: son
0: ya.
1: Haber bittikten sonra sen play'e basıyorsun, şarkı çalıyor, gazımız tamamlanıyor.
0: Olmuyor.
1: Olmuyor, olmuyor, olmuyor.
0: Çalmıyor, çalmıyor. Ne diyorsun?
1: Oh, ha?
0: Bakar mısın? Aldı mı?
1: Aldı, aldı.
0: Aldı mı? Aldı. Açalım radyomuzun sesine.
1: Gelsin sesler.

0: WhatsApp'tan bize lütfen gönderin. Telefonunuzda Alem FM uygulaması var mı? Bir aksilik olmazsa akşam 18'i ben tekrar buradayım. Hocam sağ olun tekrar.
1: Teşekkürler, bağlı
0: sen hoş, thank you.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Kafa açan uzman.
1: Bitti.
3: Programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun. Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
8: Yataşla mutlu uykular.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
12: Tarihleri arasında birinci nesil Core 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivobook 15 Notebook 23.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet mavi SMX520N LBRTUR 18.599 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
14: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
15: Ama dememek için.
16: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye süreci için bugün kritik bir toplantı düzenlenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla video konferans yoluyla görüşecek. Öte yandan mecliste kabul edilen kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlur sayılmayan vatandaşlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. Başvuru adresi ise E-Devlet. ABD Başkanı Trump geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Trump aslında benim uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum dedi. Rojin Kabeş'in ölümüne ilişkin ailesi, üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda iki kişiden DNA örneği alındı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı. Spor suçları soruşturmasında gözaltına alınan Ultras'tan lideri Sebahattin Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirin ifadesinde evindeki aramalarda bulunan paraların birikimi ve düğün takısı olduğunu söyledi. Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu getirilecek. Zimbabwe'de 90'dan fazla yolcuyu taşıyan bir feribot Kariba Gölü'nde alabora oldu. 15 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp yolcuları arama çalışmaları sürüyor. Güney Afrika'da bir maden atık sahasının çökmesi sonucu 14 kaçak madenci hayatını kaybetti. 8 kişi ise yaralandı.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
16: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlilerin playoff'taki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Dinamo Zagreb Žalgiris'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yer alan Beşiktaş, yarınki karşılaşmada Kralove'yi elemesi durumunda Litvanya'nın Žalgiris ekibiyle kozlarını paylaşacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
16: Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 12 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.859, yarım altın 22.017, çeyrek altın 11.009, gram altın ise 6.747 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Alem FM yol durumu.
16: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
16: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Antalya ve Diyarbakır 40, Adana 36, Kayseri 32, Trabzon 28 ve Erzurum 26 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulaması.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery. Anahtar
1: teslim mutluluk. Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
2: mutluluk. Reklam.
3: Parafly'in katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
4: Parafla Cezayir Setif'teyiz. Setif, Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan ülkenin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Verimli tarım arazileri, gelişen ekonomisi ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Roma döneminden kalma kalıntıları ve modern şehir yaşamını bir araya getiren Setif, Cezayir'in en hızlı gelişen vilayetleri arasında yer almaktadır.
3: Parafla'nın katkılarıyla.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Alem Efendi birazdan. Kimseyi seninle aynı tutmak olur. Birazdan reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.

Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 FE 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung UE 85M 70H 85 inç 214 santim 4K Ultra HD Mini LED Smart TV uydu alıcılı 76.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendi.
1: Tam da terk etmek üzereydim bu şehri. Ait olmadığım sokaklara dönmek için.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
2: Sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertlilerin playoff'taki rakibi Fransa temsilcisi Olympique Lyon oldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Dinamo Zagreb Zalgiris'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yer alan Beşiktaş, yarınki karşılaşmada Kralove'yi elemesi durumunda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle kozlarını paylaşacak.
2: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 13.704 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 12 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 28 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.958, yarım altın 22.073, çeyrek altın 10.908, gram altın ise 6.765 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Expertise. Dynobile. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Bakayım koynunu aç, bakayım koynunu aç, kalbimi çaldın, aşkımı çaldın.
0: Birazdan reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Karnın zil çaldığında

0: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
2: Yataşla mutlu uykular. Ekspertise
3: Dynobile. Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
0: 9. Hariciye Koğuşu oyunu, yıllardır kemik hastalığıyla mücadele eden 15 yaşındaki bir gencin hem fiziksel acılarını hem de ruhsal çöküşünü anlatır. Genç, bacağının kesilme ihtimaliyle karşı karşıyadır ve sürekli hastaneler arasında gidip gelir. Hastalığın verdiği yalnızlık, korku ve çaresizlik içinde yaşamaya çalışırken Nusret adlı genç kıza aşık olur. Ancak yoksulluğu ve hastalığı nedeniyle bu aşkı da elinden kayıp gider. Bu hikayeyi izlemek için 11 Ağustos ve 26 Ağustos saat 17.30'da Bakırköy Aydem sahnede yerini ayırt.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.
5: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. Başvurular E-Devlet'ten yapılacak. İzinsiz şekilde gram altın üretip piyasaya süren Nizipoğlu Holding'e yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede örgüt yöneticisi olarak nitelendirilen sanıklar hakkında 73 yıla, örgüt üyeleri hakkında ise 68 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde 80.050 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bina yıkım kurallarında kapsamlı değişikliğe gitti. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Ayrıca patlatma anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak. Türkiye'nin köklü okullarından Galatasaray Lisesi, ortaokul ve ilkokul yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Buna göre Galatasaray Lisesi'ne giriş için sınava giriş zorunluluğu getirildi. Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi yapay zeka uygulamasının önerdiği tarım ilacını tarlasına uygulayınca 25 dönümlük susam mahsulü tamamen kurudu. Bu olayla yapay zekanın hatalı tavsiyeleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Gökyüzü bugün yılın en dikkat çekici astronomi olaylarından birine sahne oluyor. Perseid meteor yağmurunun en yoğun dönemine ulaştığı gecede tam güneş tutulması da gerçekleşecek. Tam güneş tutulması bugün Türkiye saatiyle 20.47 civarında olacak. Grönland, İzlanda, Kuzey Rusya, İspanya ve Portekiz'in kuzey kesimlerinden izlenebilecek. Perseid göktaşı yağmuru da bu gece zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde gökyüzünde saatte 100'e yakın meteor şöleni yaşanacak. Bu görsel şölen sabaha karşı 4-5 saatleri arasında Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek. Uzmanlar 1,5 derecelik küresel ısınma sınırının aşıldığına dikkat çekerek iklim değişikliğine karşı uyarıyor. Türkiye'de son 150 yılın en şiddetli El Niño'sunun yaşandığı belirtiliyor.

0: Birazdan. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

müşterilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: kıyamam. Alem Efendi birazdan. Bile bile gönlüme yan diyemem. Acılara katlanıp kendime gelemem. Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
1: getir. Reklam.
2: Bizi Instagram'da takip ediyor musun?
1: Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz.
2: Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Reklam.

0: İse bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: UEFA Süper Kupası bu gece sahibini buluyor. Son iki yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Paris Saint-Germain'le geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa bugün saat 22'de karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Kralove ile karşılaşacak. Siyah beyazlıların Kralove'yi geçmesi halinde playoff turundaki rakibi Litvanya temsilcisi Zalgiris olacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.807 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 15 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.960, yarım altın 22.068, çeyrek altın 11.034, gram altın ise 6.763 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Antalya ve Diyarbakır 40, Adana 36, Kayseri 32, Trabzon 28 ve Erzurum 26 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima iyi.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Reklam.
4: Parafla'nın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Cezayir Alger'deyiz. Alger, ülkenin başkenti olan Cezayir şehrini kapsayan ve ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunan en önemli vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi kasbah bölgesi, modern yapıları ve hareketli limanıyla dikkat çeker. Eğitim, ticaret ve turizm alanlarında ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Alger, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlar.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
3: Her dönemin en iyisi.
7: Dağ tepe toprak.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Bir ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Cem Adrian eşsiz sahnesiyle dinleyicilerin kalbinde iz bırakmaya devam ediyor. Kül, Sen Benim Şarkılarımsın, Herkes Gider Mi, Derinlerde gibi en çok sevilen şarkılarında her notada içimize işleyen, her sözde kalbe dokunan benzersiz sesiyle canlı performansının tüm gücünü bu konserde bir kez daha gösterecek. 22 Ağustos saat 21'de Jolly Joker Kartal East Marina'da.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bank kart liraları tek yerde biriktiren bank kart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği bank kartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikrinin bölgede ortaya çıkan yeni koşullar ve ittifaka imza atan 3 ülkenin sorumluluk bilinci sonucunda doğduğunu söyledi. Anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını belirten Erdoğan, ittifaka katılmak isteyen tüm kardeş ülkelere açık olunduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun mecliste rekor oyla yasalaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 kabul oyunun milletin sürece desteğinin yansıması olduğunu söyledi. Kurtulmuş, çerçeve yasada ulus devlet yapısını bozacak tek bir kelime olmadığını belirterek bu yasa genel af değil dedi. Pakistan, ABD ve İran'ı müzakere masasına getirmek için çabalarını sürdürüyor. İki ülkenin ateşkesi uzatma konusunda anlaştığı bildirildi. İzinsiz şekilde gram altın üretip piyasaya süren Nizipoğlu Holding'e yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede örgüt yöneticisi olarak nitelendirilen sanıklar hakkında 73 yıla, örgüt üyeleri hakkında ise 68 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde 80.050 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bina yıkım kurallarında kapsamlı değişikliğe gitti. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Ayrıca patlatma anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak. Türkiye'nin köklü okullarından Galatasaray Lisesi, ortaokul ve ilkokul yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Buna göre Galatasaray Lisesi'ne giriş için sınava giriş zorunluluğu getirildi. Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi yapay zeka uygulamasının önerdiği tarım ilacını tarlasına uygulayınca 25 dönümlük susam mahsulü tamamen kurudu. Bu olayla yapay zekanın hatalı tavsiyeleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Gökyüzü bugün yılın en dikkat çekici astronomi olaylarından birine sahne oluyor. Perseid meteor yağmurunun en yoğun dönemine ulaştığı gecede tam güneş tutulması da gerçekleşecek. Tam güneş tutulması bugün Türkiye saatiyle 20.47 civarında olacak. Grönland, İzlanda, Kuzey Rusya, İspanya ve Portekiz'in kuzey kesimlerinden izlenebilecek. Perseid göktaşı yağmuru da bu gece zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde gökyüzünde saatte 100'e yakın meteor şöleni yaşanacak. Bu görsel şölen sabaha karşı 4-5 saatleri arasında Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek.

0: Cümle alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Reklam.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: biz.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde. Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin. Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için
1: Ema Sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
2: UEFA Süper Kupası bu gece sahibini buluyor. Son iki yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Paris Saint-Germain'le geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa bugün saat 22'de karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Kralove ile karşılaşacak. Siyah beyazlıların Kralove'yi geçmesi halinde playoff turundaki rakibi Litvanya temsilcisi Zalgiris olacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.807 puan.

0: seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 15 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.960, yarım altın 22.068, çeyrek altın 11.034, gram altın ise 6.763 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bank kart liraları tek yerde biriktiren bank kart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği bank kartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Birazdan. Reklam.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Seni versinler ellere, beni vursunlar.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Isıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Sosyal medyada yayınladığı videolarla büyük beğeni toplayan BKM Mutfak komedyenlerinden Tahsin Hasoğlu, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Şansa
6: kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Birazdan reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com. Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: UEFA Süper Kupası bu gece sahibini buluyor. Son iki yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Paris Saint-Germain'le geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa bugün saat 22'de karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Kralove ile karşılaşacak. Siyah beyazlıların Kralove'yi geçmesi halinde playoff turundaki rakibi Litvanya temsilcisi Zalgiris olacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.971 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 17 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 34 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.040, yarım altın 22.111, çeyrek altın 11.056, gram altın ise 6.776 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 31, Ankara 33, İzmir 38, Antalya ve Diyarbakır 40, Adana 36, Kayseri 32, Trabzon 28 ve Erzurum 26 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

bankacılık işlemlerinizden de Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850

0: 399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Reklam.
1: Parafla'nın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Cezayir Oran'dayız. Oran, Cezayir'in batısında yer alan ve ülkenin en gelişmiş vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki limanı, sanayi tesisleri ve ticaret hacmiyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Tarihi yapıları, canlı kültürel yaşamı ve sahil şeridiyle öne çıkan Oran, hem turizm hem de ticaret açısından Cezayir'in en önemli merkezlerinden biridir.
1: Parafla'nın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Reklam.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Edebiyatın başyapıtlarından olan Dostoyevski'nin yazdığı, dünya genelinde en çok okunan ve satılan eseri olarak bilinen Suç ve Ceza'da insanı tüm yönleriyle tahlil eder. Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petrovic'i ele alarak tiyatroya uyarlanmıştır. Sen de bu oyunu kaçırmak istemiyorsan biletini al. 21 Ağustos saat 18.20'de, 31 Ağustos saat 16'da Bakırköy Butik sahnede.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Saat 17. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Yalova'da eğitim uçuşu sırasında arızalanan F-16 uçağı düştü. Pilotun uçak düşmeden önce kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikrinin bölgede ortaya çıkan yeni koşullar ve ittifaka imza atan 3 ülkenin sorumluluk bilinci sonucunda doğduğunu söyledi. Anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını belirten Erdoğan, ittifaka katılmak isteyen tüm kardeş ülkelere açık olunduğunu kaydetti. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasanın 467 oyla kabulünü milletin sürece desteğinin yansıması olarak değerlendirdi. Kurtulmuş, çerçeve yasada ulus devlet yapısını bozacak tek bir kelime olmadığını belirterek bu yasa genel af değil dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada derneğe ait 44 milyon liralık altın bulunduğu belirtilen bankadaki kasa açıldı. Tüm yetkinin Haluk Levent'e verildiği kiralık kasanın içinden sadece ilaç ve kitap çıktı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor. Muğla'da bir kadın çevreyi kontrol ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını yakarak kaçtı. Şüpheli kadın gözaltında. ABD'de hapishanelerde kullanılan elektroşok eldivenlerinin satın alımı için 20 milyon dolar ayrıldı. Eldivenler yasa dışı göçmenlere karşı kullanılacak. Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi yapay zeka uygulamasının önerdiği tarım ilacını tarlasına uygulayınca 25 dönümlük susam mahsulü tamamen kurudu. Bu olayla yapay zekanın hatalı tavsiyeleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Gökyüzü bugün yılın en dikkat çekici astronomi olaylarından birine sahne oluyor. Perseid meteor yağmurunun en yoğun dönemine ulaşacağı gecede tam güneş tutulması da gerçekleşecek. Tam güneş tutulması bugün Türkiye saatiyle 20.47 civarında Grönland, İzlanda, Kuzey Rusya, İspanya ve Portekiz'in kuzey kesimlerinden izlenebilecek. Perseid göktaşı yağmuru da bu gece zirve noktasına ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde gökyüzünde saatte 100'e yakın meteor şöleni yaşanacak. Bu görsel şölen sabaha karşı 4-5 saatleri arasında Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek.
4: Yeni saatte de
5: tüm zamanların

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan. Reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden

0: kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur

Filmlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
4: Chery.
5: Reklam.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAS, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.

0: Entel KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: UEFA Süper Kupası bu gece sahibini buluyor. Son iki yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Paris Saint-Germain'le geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa bugün saat 22'de karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Kralove ile karşılaşacak. Siyah beyazlıların Kralove'yi geçmesi halinde playoff turundaki rakibi Litvanya temsilcisi Zalgiris olacak.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 14.086 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 75 kuruş, euro 55 lira 19 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.277, yarım altın 22.227, çeyrek altın 11.113, gram altınsa 6.811 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 38, Antalya ve Diyarbakır 40, Adana 36, Kayseri 32, Trabzon 29 ve Erzurum 25 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: Parafla'nın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafla Cezayir Konstantine'deyiz. Konstantine, Cezayir'in kuzeydoğusunda yer alan ve köklü tarihiyle tanınan önemli bir vilayettir. Derin vadiler üzerine kurulu şehir merkezi ve tarihi köprüleri sayesinde Köprüler Şehri olarak bilinir. Üniversiteleri, tarihi eserleri ve kültürel mirasıyla ülkenin eğitim ve turizm açısından öne çıkan bölgelerinden biridir.
5: Parafla'nın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: İzlenecek bir şey değil.

0: Efendim iyi akşamlar, saygılar, kıymetli dinleyiciler. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi efendim? Serdar'ım yoktu bugün. Serdar gelmeyince de bana soruyorlar. Ben gelmeyince Serdar'a soruyorlar. Nerede, ne oldu, niye yok? Hayırdır müzik dinliyorsun lan? Serdar'ım bugün yoktu, dedi ki söyleme. O sen söylemiyorum niye oldu? Onu sorarsınız efendim. Ne haber deli?
1: İyi. Senden ne haber?
0: Ya radyonun delisi bu kız ya, yemin ediyorum. Böyle bir, böyle bir hareketler, bir şeyler, bir gün bir gireceğiz, bu almışlar bunu. Böyle gömleğe sarmışlar, almışlar sevgili dinleyiciler.
1: Herkes o günü bekliyor biliyor musun radyoda?
0: Bu benim kulaklığımın ayarıyla biri mi oynuyor, benim kulaklar mı bozuluyor, ben anlamıyorum ya. Allah Allah, şöyle yapayım, her şey düzeldi herhalde. Sevgili dinleyenler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, İstanbul'da yayın yapmaya çok müsait bir hava var. Stüdyoda ona müsait. Teknolojik olarak çok yeterli bir seviyedeyiz. Dünya standartlarında bir stüdyo. Dünya standartlarında bir mikrofon. Kulaklık. Dünya standartlarında bir asistan.
1: Sevgili sidekickimiz
0: Şevval. Ondan sonra Cuma. Ve dünya standartlarının çok üstünde bir dinleyici kitlesi. Var olunuz efendim. İlerleyen dakikalarda mevzu, telefon bağlantıları ve türlü yarışmalar. Ve türlü hediyeler sizlerle beraber olacak. 10 yılın sonunda sticker kazandım. O da Aydın'da yayın gitti demiş efendim. Emreciğim yayın mı gitti Aydın'a? Gelir, anlıktır o, bir şey olmaz efendim. Hoş geldin Keltoş, hoş bulduk, çok teşekkür ederiz efendim. Giriş şarkısını bana armağan eder misiniz? Tabii ki efendim, bütün dinleyicilerimize, özellikle Selahattin'e armağan ediyorum. Teknik müdürümüz Selahattin'e, çünkü bugün ağzından kaçırmaması gereken bir şeyi kaçırdı. Kendisine fena uyuzuz. Fena uyuzuz. Söylemeyeceğim ne oldu.

0: Bunu ama bugün kaçırdı. Ve büyük kaçırdı bile. Yani Selahattin'den beklenmeyecek bir şey yaptı. Ne yaptın sen biliyor musun?
1: Hayır bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok merak ettim.
0: Boş ver, boş ver.
1: Arada söyler misin?
0: Büyüklük bizde kalsın, söylemeyelim. Evet, Bakırköy Deliler Hastanesi standartında bir asistan sevgili Şevval diyor.
1: Ya çok mutlu oluyorum böyle iltifatlar gelince.
0: Deli değil mi? Deliyi duydum. Evet. Zaman. Evet. Deli öyle bir iltifattır efendim. Tüm dinleyicilerine teşekkür ediyorum iltifatınız için. Mehmet Deli Koyuncu. Evet evet geldik demiş efendim. Şarkı çok güzel geldi diyor. Bir başka dinleyicimiz de bir Yunan şarkısı olduğunu zannettim diyor girişi itibariyle. Evet, şarkının girişi öyle başlıyor değil mi? Sonradan ters köşe yapıyor. Vereyim efendim. Kamşi. Takreki. Öyle başlıyor, evet doğru. Ama bizim Yunan müziğiyle çok böyle ortak şarkılarımız var. Biz onlardan almışız, onlar bizden almış. Hatta hala devam eden davalar olduğunu da biliyorum. Kültürler yakın, birbirine yakın. Hakikaten öyle. Şöyle yakın yani, hep bizden çaldıkları için. Ondan dolayı şarkılarımızı, yemeklerimizi, halaylarımızı. En son horonu çaldılar. Pardon, düzeltiyorum. En son Neşet Ertaş'ımızı çaldılar efendim. Bilmeyenler Google'lasınlar. Yunanistan Neşet Ertaş yazsınlar, bulurlar efendim. Anahtarlık vardı, anahtarlık. Anahtarlığın üzerine Neşet Ertaş vardı. Neşet'i Ertaş'ı gibi bir şey yazmışlar. Vallahi bak. Büyük usta, Allah rahmet eylesin. Onu bile çalmaya çalıştılar. O yüzden ortak noktalarımız var. Sebebi bu yani. Başka bir sebebi yok. Onun altını çizeyim, yanlış anlaşılmasın. Serdar Ortaç'ı diye de onunla... Ne oldu?
1: Seda Sayan'ı da çalmışlar.
0: Yok artık.
1: Evet.
0: Seda Sayan'ı.
1: Evet.
0: Adı neymiş oradaki adı?
1: Hemen bakıyorum görebilirsem.
0: Sedaki Sayani mi? Ne, öyle bir şey mi? Nedir?
1: Adını henüz koymamışlar, değiştirmemişler ama Seda abla buradayız.
0: Allah Allah. Evet. Vallahi pes artık.
1: Neşet Ertaş'tan sonra Seda Sayan şoku yazmış.
0: WhatsApp'ta mesajlarım artık mavitik olmuyor. Ne oluyor ya, o engellendi mi? Arkadaşlar engellenseniz tik tik olur. Sadece WhatsApp'ta hepinize mavitik gidiyordu. O özelliği kapattı. Konu bu yani, engellendiniz falan, onu söyleyeyim. Böyle mailler geliyor hatta. Ne oluyor ya, mavitik olmuyor diye. Normale çevirdik. Normale. Şimdi mavitik olunca herkes de bu sefer herkes diyor ya, okuyorsunuz, okundu diyor. Niye yayında okumuyorsunuz? Dedi ki bunu kapatalım. Böyle bir şey yaptık sevgili dinleyiciler. Nasıl, iyi yapmış mıyız? Bence iyi yapmışız. Mevzuyu vereceğiz birazdan.

dakikaları programın serbest bölge. Ne yapıyorsunuz, neredesiniz, ruh haliniz nasıl? Her şeyden yazabilirsiniz. Mevzuyu verdikten sonra geri dönüş yok çünkü. Arabada mısınız mesela? Kaç kişisiniz? Analı kızlı mı? Babalı oğlu mu dinliyorsunuz?

Ya bu şarkının en sevdiğimiz yeri burası ya. Garip bir duygusallığa büründürüyor bizi. Diyarbakır'dan saygılar, Orhan Kılınç. 40 derece burası diyor. Canım Orhan'ım, selam ederiz. Antalya'dan selam, trafikteyim diyor. Kendi iş yerim varken başkasının iş yerinde çalışmaya başladım. Bu hafta durumlar ters o. Buna altta da duygusal bir fon ya, bir üzüldüm. Bir de boşanma sürecindeyiz. Pazar günü kızımın ilk yaş günü. Ortalık 56. Tam müziğine denk gelmiş. Alican Kocabıyık, Antalya, saygılar. Arabada 3 kişi oturmuş, seni dinliyoruz. Keyfim, ben ve Kahya'sı. Ulan.

0: Şimdi sıra geldi mevzuyu vermeye kıymeti dinleyenler. Bugünün mevzusu şu. Sırf biriyle tartışmamak için kabul ettiğiniz en saçma şey. Ben bu konuyu nereden bulduğumu da söyleyeyim. Bugün konuyu ben buldum. Nereden bulduğumu da söyleyeyim efendim. Sevgili amcamdan sağ olsun, kendisine teşekkür ediyorum Cengiz amcam. Dünyayı düz zannediyor bizimkisi. Vallahi.
1: Ciddi manada mı?
0: Ciddi ciddi, dünya düz diyor. Böyle nasıl elinde yani? Veriler var, anlatıyor işte, bak diyor şunu oku diyor, böyle oku diyor, üniversite mezunusun, her akşam insanlara sesleniyorsun. Dedim sadece akşam değil, sabata sesleniyorum. İnsanlar seni dinliyor, doğru bilgilendir, dünya düzdür falan. Artık kendisiyle tartışmamak için şey dedim bir yerde, mantıklı aslında amca yani. Öyle bir noktaya geldim, dedim ki lan ben bunu konu yapayım. Konuyu buradan çıkarak yaptık efendim. Sırf biriyle tartışmamak için kabul ettiğiniz en saçma şeyi soruyoruz efendim. Var mıdır böyle kabul ettiğiniz şeyler? Bazen insanlarla tartışmak istemezsiniz. Hele bir de yaş aldıkça insanın böyle bir enerjisi kalmıyor. Eskiden daha böyle bu konularda tartışırsın. Ben mesela dayımla ve annemle bazı konularda, özellikle dini konularda çok tartışıyorum. Tartışma derken çatışmıyorum. Tartışıyorum, konuşuyorum yani. Bak bence böyle, hayır bence böyle falan gibi. Şunu fark ettim mesela, tamam sen öyle devam et diyorum mesela son iki yıldır. Tamam dayıcığım doğrudur, öyle devam falan. Anneme de öyle yapıyorum. Doğrudur anneciğim, sen öyle devam et falan yapıyorum. Bunun gibi yani, sırf tartışmamak için, artık o enerjiniz yok diye ya da uzamasın diye yıldığınız için kabul ettiğiniz bazı şeyleri soruyoruz. Ya da saçma şeylere. Var mı Şevucuğum kabul ettiğin bir şey?
1: Annemle o kadar çok var ki.
0: Neymiş
1: ben tırnaklarımı senin? Uzun seviyorum. Annem de diyor ki sana kısa çok yakışıyor. Yok yakışmıyor. Yok tamam. Yakışıyor. Tamam. Artık tamam diyorum anne, yakışıyorsa sen kısa kullan, ben uzun kullanacağım.
0: Bitti nokta kom. Bitti. O kadar, bu kadar. Uzatmanın bir alem var mı?
1: Yok.
0: Yok. İşte bunu soruyoruz. 536-901-8902. 536-901-8902. eşimle eve aldığımız koltuğun rengi hakkında çok tartıştık diyor. Yani ben yeşil diyorum, o açık yeşil diyor. En sonunda finalde kırmızıya bağladık, bitirdik konuyu. Bence kırmızı dedim, o da bence de kırmızı dedi, konuyu kapattık diyor efendim.
1: Bence de kırmızı. İşte
0: bu, ilişki böyle yürür. Ben görmedim kırmızı, bence de kırmızı. Neden kırmızı olmasın ki ayrıca yani?
1: Öyle bir konuşma vardı bir ünlü birinin, hatırlamıyorum. Eşim yıllarca perdeye mor dedi, maviydi ama evet mor dedim diye bir açıklaması vardı.
0: Ve 40 yıldır vardı. Evliyiz sonra.
1: Öyle bir güzel açıklaması vardı sanki.
0: Güzelmiş efendim. Sır tartışmamak için kabul ettiğiniz bir şey. Dur bakayım, dur bakayım. Kızım Hiranur'un doğum günü kutlarız. Tabii ki, ne demek abi,

0: Siz kutlar mısın diyor. Kutlamaz mıyız efendim? Hiranur. Çok güzel bir adı varmış. Benim patron ben ak dediğime kara diyor. Aman be tamam diyorum, uğraşmıyorum. Doğru duruyorum, geçiyorum. Hindistan dünyanın süper gücü olduğunu kabul etmiştim diyor efendim. Buna inanan bir kitle var. Bak vallahi billahi. Adamlar daha sokağını temizleyemiyor. Ama diyor ki nükleeri var. Ya bir ülkenin nükleeri olması süper güç olduğu anlamına mı geliyor? Bize amcamla tartıştığım konulardan biri de bu mesela. O da böyle garip garip şeyleri kabul ediyor süper güç olarak. Diyor ki işte dünyanın süper gücü şurası. Şimdi söylemeyeyim de şurasıdır diyor. Ya diyorum ki bak öyle değil. Artık yorulmuşum, kabul ediyorum birçok şeyi. Ona da kabul ediyorum. Doğru amca, orasıdır. Eşime tamam. Yok bu konu bu değil. Konu bu değil. Konu şu. Yani eşime tamam hayatım değil konu. Konu şu. Tartışmamak için uzatmadığınız bir konu. Konumuz şu.
1: Aklıma bir tane daha geldi.
0: Şöyle bakayım.
1: Babam geçen gün Koreliler Müslümandır dedi.
0: Hmm.
1: Ben de hayır değil dedim.
0: Tartıştınız.
1: Tartıştık. Çok uzun bir şey. Yok Asya'nın hepsi öyle dedi. O da şey demek istemiş sonrasında. Kabul ettim ben, evet Müslümanlar, doğru söylüyorsun dedim. Müslüman gibi yaşıyorlar dedi.
0: İletişim eksikliği.
1: O kadar büyük bir iletişim eksikliğiydi ki. Ama masada herkes kabul etti. Evet Müslümanlar falan diye kabul ettik ve sustuk.
0: Bak taksicinin attığı turu fark ettim. Kendisiyle tartışmak istemedim. Yolu uzatıyordu diyor. Ben de manzaranın tadını çıkardım. Hiç sesimi çıkarmadım mesela. Tartışmadım diyor. Doğrudur dedim kendi içimden. Belki de en doğru yol burasıdır dedim diyor.
1: Ücret peki?
0: Ücret evet. Orayı yazmamış. Teyzeme eski geliniyle tartışmasında haksız olduğunu söylemek yerine... Doğru vallahi, iyi ki boşandılar. Allah kurtardı dedim. Hiç konuyu uzatmadım diye efendim. Güzel. Reklamlardan sonra size bu şahane şarkıyı çalacağım. Yener Çevik. Çok severiz. Siz de sever misiniz?

0: Fatih Yıldırım.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an...

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
7: I make hits, not the public. I tell the DJs what to play. Understand?

0: tartışmamak için kabul ettiğiniz bir saçmalığı sorduk efendim. Cevaplar gelmiş. Hemen bakıyoruz. Arkadaşım ayağı aslında hiç gidilmedi dedi. Orası bir pilota dedi. Büyük büyük tartıştık. Abi baktım tartışmanın sonu yok. Ama ışıklandırma iyiydi değil mi dedim. Konuyu kapattım demiş efendim. Ne tartışacağım diyor ya. Ayağı gidildi mi gidilmedi mi?
1: Ben gidilmediğine inandım bir ara.
0: Bunu dinleyicilere de sorayım. Sevgili dinleyiciler, gidildi mi gidilmedi mi ayağı? Bu önemli bir soru.
1: Sence?
0: Abi bence gidildi. Niye gidilmesin ya? Ne var bunda ya?
1: Ama bu cidden böyle... ışıklandırma çok iyi. Bak gerçekten çok iyi. Hakkını yiyemem.
0: Ya aya gidildi mi gidilmedi mi sorusu çok abes geliyor bana ya. Ya arkadaşlar, aya gitmek demek bir teknoloji bütünü ya. Hani şey, hız var.
1: Evet.
0: İşte bazı sınırlar var, geçiliyor, gidiliyor. Ondan sonucuma konuluyor.
1: Evet.
0: Aydan geri dönülebildi mi tartışalım. Çünkü abi zaten bir sürü modül bırakmışsın geride. Küçücük bir parça kalmış. Lan ona nasıl geri döneceksin?
1: Doğru
0: bunu
1: bu arada.
0: Bunu tartışalım. Gidildi
1: ya da
0: mi,
1: insanlar
0: gidildi.
1: İnsan olarak mı döndü?
0: Yaşa damat.
1: Değil mi?
0: Asıl sorulması gereken sorular bunlar. Gidildi mi gidilmedi mi? Bir sorduk, dinleyiciye de sorduk. Gidilmedi, gidilmedi, gidilemez. Gidilmedi. Herkes gidilmedi diyor. Gidilmedi. Aya gidilmedi. Gidilmedi. Gidildi de gidilmemiş de olabilir. Bu nedir? Gidildi mi gidilmedi mi kardeşim? Gidildi. Gidilmedi, gidilmedi, gidilmedi, gidilmedi. Genelde gidilmedi denmiş değil mi Şevval'cığım, yanlış mı görüyorum?
1: Evet, şimdi millet biraz hani kuşkulanacağımız bir millet olduğu için orada bir hani başkaları
0: her
1: yapsa
0: şeyden belki. İşkilleniyoruz ya her şeyden. Eğer gidilmiş olsaydı şimdi aya tur düzenliyorduk. Ya gidilmedi diyor, gidilmedi, gidilmedi. Ay gidildiğine inanan saftır. Ooo ne dedi? Ne dedi? Eğer gidildiyse 50 yıldan beri niye gidilmiyor? Çünkü çok yüksek maliyetli bir operasyondu, bu yüzden gidilmedi. Yani bir de bunu savunuyor mesela insanlar. Diyor ki gidildiyse niye, sonra bir daha niye gidilmedi? Ya aya gidilmenin, o zamanki aya gidilmenin şeyi, mevzusu Amerika ve Rusya arasındaki önce ben gideceğim ve dünyaya işte büyüklüğümü göstereceğim yarışından dolayı. Öyle bilimsel araştırma falan, yalan onlar. Siyasi sebepler yani. Sonra niye gidilmedi? Sonra da gidildi. Gidilmedi değil ki ama çok maliyetli bir mevzu ya. Öyle hemen gidelim durumu olmuyor maalesef. Ben gidildiğine inananlardanım ama dinleyicilerimizin %99.9'u gidilmediğini düşünüyor. İlginç. Aya gidildiğine inananlar için elimde 3 köprünün tapusu var. Bak gelmiş, gelmiş. Abi konuda Amerika varsa gidilmemiştir. İşte ben zaten Rusya öyle. Gitti diyorum. Amerika gitti.
1: Geçenlerde yine gitmediler mi? Selfie falan çektiler ayda. Ben mi yanlış hatırlıyorum? 1-2 ay önce.
0: Artık ay su yol ettiler be. Vallahi git gel git gel, anlamıyoruz ki.
1: Mecidiyeköy gibi bir şey oldu ay.
0: Atmosferi geçebilirsin ama ilahi güçler tarafından geçiş yok demiş efendim. Nasıl? Anlamadım. Ne demek yani? Anlayamadım. Açar mısınız efendim birazcık rica etsem? Aya gidildiğine inanmıyorum. Aya gidilmedi. Mars'a gidilmiştir de aya gidilmedi diyor. Oğlum Mars daha uzak. Gidildi gidildi demiş efendim. Peki gidildi gidildi de şey, sen oradaydım. Gidildi gidildi. Tamam tamam be, sizden de saklanmıyor.
1: Şahidim.
0: Gidildi be tamam. Gidildi gidildi diyor efendim. Aya gidildi mi? Gidildi. Peki. Sırf tartışmamak için kabul ettiğiniz bir şey. Çamaşır suyuyla çay demlenirse mikrop kırılır diye bir tartışma çıktı evde demiş efendim. Konuyu kapattım, evi terk ettim diyor. Burcu. Bakalım bakalım.
1: Çamaşır suyuyla çay.
0: Hmm.
1: Kalanlar yaşıyor mu acaba?
0: Trump öyle bir şey savunmuştu ya. Sevgilim kuru fasulye aslında bir tatlıdır dedi. Ne diyorsun dedim, tartışmadım bile demiş efendim. Ya belli ki evde sessiz sessiz oturuyorsun, kızcağız yorulmuş o sessizlikten konuşmaya çalışıyor. Kuru fasulye tatlıdır demek, acık benimle ilgilen Mert demek ya. Dünya düzlüğüne inanmakla aya gidilmediği inanmak aynı konu. Onurcuğum ağzın bal için kızışma. Aya yakın yerden döndük demiş efendim. Yani inilmedi ki diyor. Bak bu da bir bakış açısı. Mesela gittik oraya kadar. Ulan buraya inersek geri dönemeyiz deyip oradan U çekip döndük diyor. Yani bakış açısı olabilir ya. Gündüz kuşağı kadın programlarının topluma yararlı olduğunu söyleyen yengeme. Tabii tabii öyledir dedim geçtim demiş. Mesela hiç tartışmadım diye böyle bir şey. Güzel.
1: Sence yararlı mı
0: konu
1: peki?
0: Bu. Gündüz kadın programları.
1: Evet.
0: Ya Şevval, garip sorular sorma bana, kurban olayım Allah aşkına ya. Burada ne okusam bana onu soruyor ya.
1: Fikrini çok ya, merak
0: faydalı
1: ettim.
0: Faydalı olabilir mi sence ya?
1: Bence çok zararlı.
0: Zararlı
1: çünkü.
0: Hem de acilen yasaklanması gereken programlar bunlar. Çünkü hani diyoruz ya, çok gergin bir millet olduk, sinirli bir millet olduk. Garip garip artık konulara bakış açımız var. Başka yerlerden konuları eleştiriyoruz, çekiştiriyoruz. Sebebi bunlar işte. Oğlum çok acayip şeyler var. Yıllar evvel hepimizin hayranı olduğu komedyen Cem Yılmaz'ın meşhur bir lafı var. Artık bu yani kullana kullana bu artık normalleşti bu laf. Ulan hani marjinal bizlik diye bir meşhur şakası var ya.
1: Evet.
0: Vallahi bunun ötesinde bir laf söylemeye gerek yok. Çok marjinal şeyler konuşuluyor orada. Ve bir de öyle konular ki biz konuşsak ayıplarlar. Radyoda biz konuşsak ayıplarlar, şikayet ederler yani. Televizyonda olunca örgüsünü öğren izliyor. Lan nasıl oluyor bu ya, ben anlamıyorum ki yani. Ama diyor olaylar çözülüyor orada. He tamam, oldu mu yani, mübah mı? Bu kadar mı? Konunun için emniyeti sıkıştırınca düzeliyor mu yani? Kesinlikle yani bu kadın programlarının tamamı bir an evvel bitmeli. Ülkenin birçok sorununun çözüleceğini düşünüyorum.
1: Sana %100 katılıyorum.
0: Gerçekten ülkede birçok konu öyle ertesi gün olmasa da iki ay sonra çözülür, düzelir. Su bir durulur, berraklaşır yani. Vallahi çok sinirleniyorum ya. Hem anladım efendim. Beyefendiciğim, atmosferi geçebilirsin, İlahi Güçler tarafından geçiş yok diye bir... ya şimdi sizle tartışmak istemiyorum ama onun aslında açıklaması o değil. Neyse, siz ona inanıyorsunuz. Bak mesela hiç tartışmamak için konuyu...
1: Kabullendim.
0: Başka bir anlamı var bunun ama peki siz ona inanıyorsunuz. Eyvallah. Efendim dur bakayım. Ya kadın diyor ki bak, kadın programlarında kadın tuvalete gitti anı canlandırdı diyor. Daha bunun ötesi var mı diyor ya. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hangi programda hatırlamıyorum ama ben size şuradan vereyim mi? Vereyim onu.
1: Ver, hatırlıyorum.
0: Hangi programda onu hatırlıyor musun?
1: Müge Anlı diye
0: Müge
1: hatırlıyorum.
0: Anlı, Müge Anlı tuvalet canlandırması. Bak şimdi bak abi. Yani şöyle bir şey olabilir mi abi? Kaldırmışlar mı lan yoksa? Bir saniye. Şurada bir yerdeydi galiba. Bu olabilir mi ya? Vallahi kaldırmışlar. Bu vardı da ben şu an göremiyorum yani. O bir kısa bir şort vardı. Bulamadım. Neyse, hatırlıyorsunuzdur. Bayağı nasıl tuvaletini yaptığını canlı yayında gösteriyordu. Bak böyle yaptım, oturdum. Böyle.
1: Didem Arslan'mış.
0: Didem Arslan mıydı?
1: Evet.
0: Çünkü şeydi. Çıkıyordu yani. Çıktı. Heh, vallahi çıktı. Evet bak Allah aşkına şu nedir ya. Azıcık da ileri alayım şöyle. Bir dakika. Heh.
2: Oturdum. Kabızımda. Ezan okunuyor kabızımda.
0: Kabız bak, detay falan veriyor. Kabızımda. Ya baya abla bunu yapıyor canlı yayında. Ve ya. Kimse rahatsız olmuyor. Ondan sonra diyor ki Ay'a gidilmedi. İnsanoğlu bunu yaptıysa Ay'a da gitmiştir abi.
1: Artık inanıyorum.
0: Artık. Aşkı Memnu'da bir tercih olmama rağmen evet Behlül'e yazık oldu dedirttiler bana demiş. Yok konu bu değil, yanlış anlamışsınız efendim. Tartışmamak için kabul ettiğiniz bir şeyi soruyoruz efendim. Efendim efendim dur bakayım. Dur bakayım dur bakayım. Arkadaşlar link göndermişsiniz, teşekkür ederim. Şu an WhatsApp'ım neyle dolu biliyor musun? Tuvaletini nasıl yaptığını saniye saniye anlattı. Videosuyla dolu WhatsApp şu an. Abi burada bak bunu aç falan gibi yazmışlar böyle. Evet tamam, çok teşekkür ederiz. Ne kadar ilgilisiniz, hazırdan bekliyordu. Notları mı kaydettiniz, bu nedir ya?
1: Atlatamadık bence biz o videoyu.
0: Herkes biliyor bak.
1: Atlatamadık yani gerçekten. Ya.
0: 5 yaşındaki kızımla her akşam uykusu olmadığına inandığı için tartışıyoruz. Yatağa yattıktan 3 dakika sonra da uyuyor düdük. Tuğba Hanım yazmış. Evet efendim. Okan Bölgen Ay'a gidilmedi deyince marjinal oluyor. Ben desem ne diyorsun la, değişik diyorlar demiş efendim. Yani Okan Bayülgen'in her söylediğini kabul ederseniz konu buraya çıkar tabii yani. Böyle bir şey var. Bir arada böyle her söylediği kabul eden biri daha vardı. İsmini vermeyeyim yani. Ne dese o öyledir ki. Abi Okan Bayülgen söylüyor ya. Öyledir abi. Ronaldo'cuyla Messi'ciler, Ronaldo'cuyla Messi'yi Messi'ciler dedi. Demiş. Yasin ne dediğini anlamadım. Efendim efendim. Eskiden Sine 5'te şifreli yayınlar olurdu. Bence kadın programları gündüz kuşağı şifreli yayınlanmalı. İsteyen oradan izlesin diyor efendim. Güzel bir çözüm.
1: Çok mantıklı bir çözüm. Nasıl benim aklıma gelmedi onu düşünüyorum şu an.
0: Sen o dönemleri biliyor musun? Sinema işte dönemlerini bilmiyorsun.
1: Hiç bilmiyorum.
0: İşte şifreliydi.
1: Öyle mi? Aa biliyorum.
0: O dönemler işte isteyen izlesin diyor oradan diyor.
1: Çocuk kilidi gibi.
0: Yaşa.
1: Değil
0: çocuk,
1: mi?
0: Zaten tam çocuk kilidi filmler şifrelenirdi o zamanlar. Biz tabii türlü yöntemlerle izlemeye çalışırdık. İşte televizyon arkasına çatal sokmalar, televizyonu yan çevirmeler, gözlerini kısıp izlemeler. Vallahi buna inanıp yapmışlığım vardır biliyor musun? Gözlerini kısıp izleyince izleyebiliyorsun oğlum. Özel böyle gözlükler falan filan satılırdı. Sinebeş'i çözüyor bu gözlükler. Vallahi billahi. İyi gidi günler ya. Olay çıkmasın diye kabul ettiğim şeyler işimin hep haklı oluşu. Efendim dur bakayım. Şuradan bakayım. Tartışmamak için kabul ettiğim bir şey. E-postaları büyük harfle yazarsan daha hızlı gider dedi iş arkadaşım. Bunu kabul ettim abi, daha neyi kabul edeyim demiş efendim. Tartışmak istemiyorum seninle dedim. Tesisatçı çağırdık eve. Bu borudan su akması normal. Nefes alıyor dedi. Sistemin ciğeri var mı demek istedi, anlamadım. Doğrudur abi dedim, geçtim demiş efendim.
1: Nefes alıyor yani delinmiş.
0: Yok yok, yani bilerek boruda delik bırakıyoruz ki nefes alsın, su aksın anlamında söylemiş.
1: He.
0: Ben bunu yapamam diyememiş de sistemde. Ben de ilk bu köprü sallanıyor muhabbetinde bunu duyduğumda hatırlıyorum, o zamanlar çocuktum. Çok şaşırmıştım yani. Hani köprü sallanıyor ya, böyle olur mu kardeşim falan diye tartışmalar çıkmıştı hatırlıyorum. Sonra bir fizikçi çıktı dedi ki arkadaşlar köprünün sallanması lazım. Sallanmazsa yıkılır dedi, yani esneme payıdır o falan dedi. O zaman garibime gitmiş diyor, ne demek ya sallanma, çözemiyorlar diye bak bize kabul ettirmeye çalışıyorlar. Halbuki evet, sallanması lazımmış meğersem.
1: Depremde de öyle ya, sallanan ev yıkılmaz.
0: Evet aynı şey
1: hesabında. Çöker yani diğer türlü diye.
0: Su böreği sağlıklı değildir derken bir anda kendimi aynen içinde yumurta yeter, içindeki yumurta yeter derken buluştum kendimi diyor. Olay çıkmasın diye kabul ettiğim şey maaşım. Güzelmiş. Bizim Banu Şan'a geldi, Banu Hanım. Oğlumun üniversite sıralamasında babasının istediği bölümü yazdırdık tartışmamak için diyor. Çünkü puan tutmayacak, babanın gönlü olsun diye mecbur yazdırdık demiş efendim. Yanarım da kendi üniversite tercihimi kendim yapamadım, ona yanarım. Çok üzüldüm, yıllar sonra üzüldüm. Lan niye kendi hayatımı başkasının eline teslim etmişim dedim. Dershane hocama vermiştim, hocam siz yazın ya falan demiştim.
1: Ciddi misin? Vallahi nasıl böyle bir şey yapabildin?
0: Salaklık. Başka bir açıklaması yok yani. Kısa bir ara var, aradan sonra buradayız. Tartışmamak için kabul ettiğiniz bir şeyi soruyoruz efendim. Yani aman hiç öyle bir enerjim yok, tartışamayacağım. Doğrudur dediğiniz bir şey. İnanmasanız bile doğrudur dediğiniz bir şey. Aradan sonra buradayım.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: İki toplantı arasında
5: yüksek proteinli bir şeye Zardener tonlu aç ye.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam.
9: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
10: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Köyde alçıcı bir amca, koyunun kuyruğunu kesersen daha etli olur demişti. Tamam amca, doğrudur, öyle yapacağım dedim. Uzadım diyor. Ne tartışacağım demiş.

0: kadın mı bayan mı? Bu hitap şekli çok tartışmalara sebep oldu diyor Mine Hanım yazmış. Tartışmayı uzatmamak için sen haklısın dedim diyor. Öyle demek bazen iyidir diyor efendim. Kadın mı bayan mı? Hemen karşımızda bir bayan var, soralım efendim. Kadın mı bayan mı?
1: İkisi de olur bence, hiç fark etmez.
0: Ya bayan da olur kadın da olur da bayan olsun ama bayan olmasın, olur mu?
1: Bayan kötü.
0: Bir de nasipse değil arkadaşlar, nasipse. Bazı YouTube videolarını izliyorum. Nasipse diyor. Oğlum böyle bir kelime yok le. Nasipse arkadaşlar diyor. Efendim efendim. Ahmetciğim mesajını gördüğüm için söyledim. Diyor ki bu şarkıdan sonra kesin Özlem Tekin nerede diye soracaksın demiş. Sorduk, az önce sorduk. Nerede lan bu Özlem Tekin? Bilsek de gitsek, konserini izlesek, bir şey yapsak ya. Vallahi çok ya. Şu kadının peşini bırakın artık kardeşim diyor. Tartışma çıkmasın diye nikahta evet dedim. Evet, sizin de tartışma için reklamları da dinliyor. İşte dinleyici gibi dinleyici. Hasan Demir'i alkışlamayalım mı Şevo? Bundan sonra her reklam dönüşü bir dinleyiciye sticker veriyoruz.
1: Verelim.
0: Reklamları markalarına göre yazıp gönderene.
1: Olur.
0: Ne diyorsun?
1: Bence mükemmel bir
0: tamam, fikir. Sıradaki reklamı öyle yapalım. Bir saniye, ben şunları bir kapatayım efendim sevgili dinleyiciler. Bir saniye izin istiyorum efendim. Şunu kapatıyorum, bunu buraya alıyorum. Bunu da buradan kapattım. Çok güzel. Şimdi birazdan yaklaşık 7-8 dakika sonra reklama gideceğim. 10 dakika olur da o. Buradaki markaları, markaları istiyorum ama. Markaları sırasıyla yazan.
1: Tamam.
0: Kaçıncı dinleyiciye? 10. dinleyiciye verelim.
1: 9'u verelim mi?
0: 9'a verelim. Çok canın çekti be.
1: Canım çekti.
0: 9'u verelim. Sticker veriyoruz.
1: Tamam, anlaştık.
0: Ama bana hatırla, ben unuturum çünkü.
1: Ben hatırlatırım.
0: Tamam, hatırlatırsın. Markada göndereni sticker gönderiyoruz. Ketçap mı mayonez mi tartışmasını uzatmadım. Ketçap dedim, geçtim demiş efendim. Soralım ketçap mayonez mi?
1: %100 mayonez sence?
0: Ben de mayonezciyim efendim. Ben de mayonezciyim. Dur bakayım, dur bakayım. İnsanlarla tartışmamak için kabul ettiğiniz saçmalıkları soruyor sevgili dinleyiciler. Galatasaray mı Fenerbahçe mi daha büyük diye hep tartıştık diyor. Artık tartışmıyorum, bilen biliyor demiş. Allah Allah. Çok, çok tehlikeli bir konu, hiç girmiyorum. Bu konuya giren zararlı çıkar. Hiç, çünkü bizde futbol ve siyaset çok ayrıştırıcı bir unsurdur. Sevdiklerinizle asla bu muhabbete girmeyiniz efendim. Çünkü bizde asla ve asla tartışma kültürü maalesef yok. Biz tartışmayı kavga zanneden bir milletiz. Çok özür dilerim söylüyorum. Keşke böyle olmasa. Kendi milletine hayran bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Böyle şey kitlesi gibi kabul etmeyin beni. Sürekli kendini kötüleyen diyeyim. Orada başka bir kelime var da öyle. Biz zaten böyleyizdir. Bizden de hiçbir şey olmaz. Asla ben öyle demem. Biraz olumluyumdur o konuda. İflah olmaz bir pozitivistim. Evet. İyimserim. Ama mesela bu konuda kötüyüz. Tartışamıyoruz abi. Finalde
1: ben ne zaman
0: kavgaya
1: bıraktım bağlı. Biliyor musun? Bu tarz konuları konuşmayı. Masadan herkes aynı fikirle kalkıyor. Yani oturduğu fikirle masadan kalkıyor. Niye tartışayım ki? Kimsenin fikri değişmiyor.
0: İşte zaten asıl konu bu. Tartışmanın özü, evet, kendi fikrini karşı tarafa empoze etmek değil ki zaten.
1: Evet,
0: böyle değil. Bir şey olabilir mi? Tartışmak savunduğun konunun olumlu taraflarını karşı tarafa anlatmaktır.
1: Bu kadar.
0: Ya da olumsuzlarını, neyse. Kabul ettirmek değil ki. Onun adı bambaşka bir şey. Yani Nazi hukukuna göre türlü şeyler yaşanabilir masada. Ama buna gerek var mı? Muhabbet işte ya. Başka bir şey yok tabii. Evet. Dur bakayım, dur bakayım. Banu Hanım yazmış yine. İK müdürümüz yazıyor. Mecbur okuyoruz. Zorunlu. Sözleşmemiz de var. Şarkı seçiminde seninle tartışmamak için tamam diyorum demiş. Her gün buradan giderken şarkı istiyor. Şunu çalsanız da diyor. Biz de çalmıyoruz onu. Ya onu yazmış efendim. Niye çalalım ki? Biz İK girip iş alımı yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Kabul ettiklerinizle çalışıyoruz efendim. Ne yapalım? Artık öyle bir hale geldim ki tartışmamak için fil uçar diyene hatta kuyruğunu da pervane yapar diyorum. Ay, çok güzelmiş. Çok beğendim bunu. Bayıldım lan.
1: Ben bunu not alıyorum.
0: Abi bu süper bir cevapmış. Bence bu cevabın sahibine sticker gönder.
1: Bence de.
0: Emre Bol, gördün mü? Emre Bol. Heh. Menemen tartışması var diyor. Yumurtalı mı, yumurtasız mı?

Hepsi Almanya'dan yazmış. Mesajlarımı okumuyorsun, seninle tartışmayacağım diye susuyorum. Alper, Almanya, Rossi yazıyor WhatsApp'ında da adı Alper'miş. Tartışmamak için kabul ettiğiniz bir saçmalık efendim. Var mı dur, var ise ne dur?

0: dedi. Üşenmedi, kayınvalideme gittik. Alt katta. Tabii ki de oğlunun yanında olacaktı demiş efendim. Hiç uzatmadım konuyu, doğrudur dedim geçtim diyor. Ya renkleri de ayırt edemeyenle evli kalma ya. Güzel bir avukat bul, işi çöz. Aldım karpuz, çürük çıktı. Üşenmedim geri götürdüm. Abi çürük diyorum, ne alakası var diyor. Yenisini aldım, uzatmadım demiş efendim. Bade para mı verdin üstüne yani?
1: Ya almazdım yenisini ya.
0: Ya yenisini
1: çürük değilse gel beraber yiyelim derdim.
0: Para vermeden aldıysan tamam da öbür türlü dibine kadar tartışırım vallahi. Tartışmamak için kabul ettiğim bir şey.

0: Sevgili kuzenim patron. Hafta sonu çalışmak dinlendirir insanı dedi. Bir işçi olarak kabul edip geçtim demiş. Doğrudur dedim diyor. Katılıyor musun?
1: Hayır tabii ki. Sen katılıyor musun?
0: Katılıyorum tabii ki. Yani? Çalışmak dinlendirir diyeyim daha doğrusu. Ha,
1: tamam. Okay.
0: Bazen yaz tatilleri yoruyor abi.
1: Ya yok
0: oraya abi. Mı gidelim, buraya mı gidelim? Yandım bekar o. Bir de hanımlar böyle plan yapıyorlar ya yani. Aşkım bak çarşamba kadar kaçtayız? Çarşamba sabah 7'de Antalya merkezi gidiyoruz. Çadırımızı kuruyoruz. 2 gün, 3 gün orada kalıyoruz. Sonra işte cumartesi sabah 5.30'da uyanıyoruz. Denizli'ye geç. La tatildeyiz bir uyuyalım ya.
1: Olmaz ama tatilde gezmek lazım.
0: Ama dinlenmek de lazım ya.

0: Sercan diyor ki İzmir Sefiri Sarda diyor bazen frekans çekmiyor. Ama sana yazıp seninle tartışmamak için uygulamadan dinliyorum diyor. Sercan hemen mesajını bizim Selo'ya gönderiyoruz. Canımız ciğerimiz teknik müdürü Selahattin Aktaş'a. Sercan'cığım hemen ilgilersin baksın. Kesin bizi başka frekanslarını dinliyorsun ama neyse yine de baksın. Geldi buraya gelen sorunların %90'ı şöyle oluyor biliyor musun? Mesela Selahattin hemen ilgileniyor sağ olsun. Bu anlamda teknik ekibimiz çok hızlıdır yani. Arar iletişim kurar, konuyu öğrenmeye çalışır falan. Genelde şöyle oluyor mesela. Bir tane ilde frekansımız 105.5 ya. Bizi 105.6'dan dinlemeye çalışıyor. Doğal olarak hışırtılı. O yüzden Selahattin mevzuyu çözdü. İlk önce aradığında hangi frekanstan dinliyorsun? Önce soruyor yani. Evet. Az önce anlattığın hikayede yengem suçluydu. Evet. Bir iki ay önce yaptığımız tatili anlattım size. Aşkım kalkıyoruz, iki gün orada kalıyoruz. Sonra Marmaris'e geçiyoruz. Marmaris'te işte öğlen böyle yapıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Şuradan şuraya gidiyoruz falan. Çok yorulmuştum. Neyse ki Eylül'ün ilk haftasında tekrar izne ayrılıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir haftalık bir izne ayrılacağız. O zaman sabit bir noktada kalacağız efendim. Obamızı sabit bir yere kurup inşallah tatilimizi öyle tamamlayacağız. Biraz da uyuruz belki. Ne diyorsunuz? Belki olur. İş arkadaşım beyazla siyah diyor tartışmamak için. Doğrudur diyorum efendim. Sen katır burcusun diyorum. Uzatmıyorum ben sana. Katır burcu ne ya?
1: Boğa burcudur.
0: Ha, boğa burcu.
1: Ya katır boğa burcu. Ya koç.
0: Efendim. Şuradan da kapatayım, şunu da kapatayım. Araya gidiyoruz. Dönüşte telefonlar. En sevdiğimiz bölüm yani. 536-901-8902. Radyonun WhatsApp hattı. Ben müsaitim diyen WhatsApp'tan yazsın lütfen. Şevval sizi arayacak. Hanımları ve beyleri canlı yayına bekleriz efendim. Kendini güvenen biri gelsin. Konu şu, ama konuya katılmak zorunda değilsiniz tabii. Konu şu, uzatmamak için kabul ettiğim bir şey vardı, o da şuydu. Tamam dedim, geçtim. Mevzu bu. Ama bu arada dönüşte reklamlar bittiğinde şimdi saat 19 girene kadar yani bak şu girene kadar
2: saat 19
0: bu girene kadar giren bütün reklamları markaları yazan doğru yazan yani 9. dinleyicimize sticker'ı gönderiyoruz efendim. Tamam mı? Tamam. Hadi bir ara geliyoruz.
2: CF Moto TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
9: UEFA Süper Kupası bu gece sahibini buluyor. Son iki yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Paris Saint-Germain'le geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa bugün saat 22'de karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Kralove ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların Kralove'yi geçmesi halinde playoff turundaki rakibi Litvanya temsilcisi Zalgiris olacak.
8: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
10: Alem FM yol durumu.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 38, Antalya ve Diyarbakır 40, Adana 36, Kayseri 32, Trabzon 29 ve Erzurum 25 derece.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
11: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Valla bayağı bir geldi. Reklamları sırasıyla yazan. Doğru da yazan var, yanlış da yazan var. Gülen yalnız bu bayağı mesai ya. Burada hak geçmesin diye baktık. Kimdir kimdir? Dokuzuncusu Elif Hanım, kutluyoruz. Altına da doğrudur nasipse yazmış. Doğrudur efendim, sabitledim zaten. Şevocuğum sen aldım şey yaparsın. Valla bayağı da yazmış. Bu diye eksiksiz yazmış. Tebrik ediyoruz. Stikerleri gönderiyoruz Elif Hanım'a. Tebrik ederiz efendim. Kim geldi? Mustafa Bey geldi. Mustafa Bey merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Ses kontrol uzmanı. İlk defa duyduğum bir meslek efendim. Neyin kontrolü, nasıl bir ses kontrol uzmanı efendim?
1: Haşereleri kontrol ediyoruz işletmelerde.
0: Ne?
1: Haşere, fare, böcek.
2: Ha, haşerat.
0: Haşerat ses yazıyor burada da, sesle alakalı
1: ses, bir şey. Ses demiştim ama yolda olduğumdan dolayı galiba biraz anlaşılmadı.
0: Abi ne dedin de ses anladı, onu merak ediyorum. Ne demiş olabilirsin sen?
1: Test.
0: Testmiş. Ulan ben adam ses mühendisi zannettim.
2: Ben de öyle zannettim.
0: Test kontrol uzmanı. Haşerat var mı, böcek var mı falan. Öyle mi? Öyle bir şey galiba.
1: Evet.
0: Peki efendim. Mustafa Beyciğim iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Tam da yaz ayları değil mi? Mesleğinizin zirve yaptığı zamanlar. Haşeratlar. Bizim radyoya da gelseniz keşke. ne kadar güzel olur. Burada çok haşerat var.
1: Yani çok isterim ama ekip arkadaşlarımızı da yönlendirebiliriz.
0: Yok, ben Umut'un direkt ev adresini vereyim. Her şey daha kolay olur. Buraya gelmede çözersiniz diye şey yaptım ben. Olmadı öyle yapalım. Bir de öyle bir laf var değil mi? Olmadı öyle yapalım. Peki. Mustafa Bey, kabul etmeseniz de uzatmamak için kabul ettiğiniz bir şey.
1: Yani mesleğimizde uzman olduğumuz için biz sorunları nasıl çözeceğine dair bilgiler veririz. Hı. Ama insanlar her şeyi çok fazlasıyla hakim olduklarını düşündükleri için. Hı. Yani bizim dediklerimizi kabul etmeyebiliyorlar.
0: Abi sen ya, haşerat uzmanı değil misin? Zaten diyorsun ki burayı böyle temizleriz diyorsun. Hala şey mi diyor? Yok öyle ölmezler. Öyle mi diyor? Ne diyor?
1: Ya işte yani örnek vereyim, bir bitki böcekleri vardır. Hı. Hiç alanlar duruyamaz ama yani bizim işimiz aslında zehir kullanmak değil. Alanları haşerelerden uzak tutmak. Alanın içerisine girmesini engellemek.
0: Ya içeri ama gireni ne yapıyorsun peki? İçeride adam. Yani adam dedim, hayvan yani. İçeri girmiş yani mesela. Öldürmeden nasıl uzaklaştırıyorsun ya?
1: Yani onları biz yani yine öldürmek var ama işimizde şöyle, yani zehri en son noktada kullanmak.
0: Artık son nokta
1: ilaçlama
0: olarak.
1: İlaçlama diyoruz ya. İlaçlama değil tamam, aslında tamam, bizim tamam. İşimiz. İnsanlar ilaçlamayı kendi kullandıkları ilaç gibi düşünerek, ya iyi gelecek, atalım bitsin, işimiz olsun diye düşündükleri anladım. İçin biz de bundan uzak kalmaya çalıştığımız için.
0: He deyip geçiyorsun yani. Tamam sizsiniz diyor. Sen yine bildiğini okuyor. Anladım efendim.
1: Dinlemediği için biz de kendi bildiğimizi yapıyoruz ama onlara da tabii abi, tabii ablacığım, öyle olur, böyle olur.
0: Eyvallah.
1: Sen en iyisini biliyorsun diye yetiştiriyoruz yani.
0: Abi ne olacak? Dükkanın ilerlemesi lazım, işlerin yürümesi lazım, vakit kaybetmemesi lazım. Doğru söylüyor. Haşerat börtü böcek uzmanı sevgili diyecek. Final diyor artık. Artık son raddeye girince öldürüyoruz diyor. İnşallah İsrail'li yetkililer dinliyordur. Buradan da mesajı alırlar inşallah. Çok teşekkür ederiz Mustafa Beyciğim. Selam ederiz. Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Saygılar sunuyoruz. Akşam oluyoruz Mustafa Beyciğim. Konu haşerat olunca İsrail aklıma geldi. Yanlış mı kapattım ben?
2: Kapattık mı?
0: Sen kapattın orada değil mi?
2: Yok.
0: Allah Allah, biri... Ben kimle konuştum az önce?
2: Mustafa Bey.
0: Mustafa orada mısın?
1: Buradayım.
0: Oğlum yandığında ben yanlış telefonu kapatacağımı seni kapattım. Yani seni kapatacağımı yanlış telefonu kapattım. Sen kapatsana, ben burada kapatamıyorum. Kilitlendi burası. Sen kapatır mısın?
1: Tabii.
0: Şu an sen kapatmasan var ya telefon alamayız, biliyor musun? Kilitlendi burası. Kapatır mısın Mustafa'cığım?
1: İyi akşamlar, görüşmek üzere.
0: İnşallah kapatır dur. İyi akşamlar Mustafa'cığım. Of. Bak var ya, bak hattın diğer ucunda ben olsam, Mustafa ben olsam vallahi kapatmaz. Burada şeyi içeriden kabloyu sökmemiz lazım yani.
2: Sessiz dinlerdim, hiç ses çıkarmazdım.
0: Az önceki dinleyicimizi tekrar şey yapabilir misin?
2: Tabii ki.
0: Adı ne, ben bağlayayım buradan, ben
2: Kadir.
0: Bağlayayım. Kadir mi?
2: Evet.
0: Sabitledin mi peki?
2: Bir dakika, dur bakayım. Sabitledim.
0: Ledin mi? Dur Kadir'i ben arayayım. Kadir, suratına kapattım lan. Çok özür dilerim Kadir'cim ya. Vallahi. İnşallah deli Kadir değildir. Bir arayalım bakalım. Şimdi niye kapatırız lan diyebilir yani. Evet. Evet. Evet. Kadir'i aradık. Adamın suratını kapattık. Bir de o kadar bekledi biliyor musun?
2: Evet.
0: 5 dakikadır attığın duyurucuda bekliyordu. Lak diye suratını kapattık ya. Bu sefer de ben konuşmuyorum diyebilir mi?
2: Diyebilir. Trip atabilir.
0: Atabilir. Kadir'cim aç yavrum hadi. Kadir. Kadir hadi yavrucuğum. Kadir. Vallahi deli Küstü. Kadir çıktı. Kadir aradık ama Kadir. Son kez çaldırıyorum bitiriyorum. Bir kere de Şevval için şansım bitireyim. Hadi Kadir.
3: Aradığınız kişi şu anda...
0: Ne, Kadir hakkını kaybetti. Demek ki çok...
2: Büyük trip yedik şu an.
0: Yok bence istemeden doğru bir şey yapmışız. Adamın konuşması yokmuş zaten. Kadir gitti. Evet. Ben olsam tişört almadan kapatmazdım. Vallahi kullanabilirdi bunu da kullanmadı.
2: Direkt kapattı gerçek. Nasıl kabullendi hemen acaba?
0: Abi test değil pest diyor. Ulan pestmiş ya. Pest kontrol pest. Uzmanı. Test dedik ona da tamam dedi. Pest kontrol
2: sese
0: uzmanı.
2: Sese de tamam dedi.
0: Sese de tamam dedi. Teste de tamam dedi. Pest kontrol uzmanıymış. Ulan ben diyorum ki testle böceğin ne alakası var? Pest. He evet.
2: Pest ne demek peki?
0: Zararlılarmış efendim. Hmm. Haşereler. Pest kontrol dediği oymuş efendim. Hmm.
2: İlk defa duydum.
0: Öğrenmiş olduk efendim. Sadece güldürmüyoruz, bilgilendiriyoruz sevgili dinleyiciler. Nasıl? Şahaneyiz değil mi?
2: Gayet.
0: Tasarımcıyım. Yapay zeka ile tasarım yaptık diyorlar. Getir basalım diyorum tartışmamak için. Basıyoruz sonuç çıkmıyor demiş efendim. Çıkmadığı için de... Bir daha yapıyorlar tabii. Peki, yayına bağlamak isteyen diğer dinleyicilerimizi canlı yayına alacağız. WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız kafi sevgili dinleyiciler. Bu kadarcık. Biri arıyor ama sen bir baksana ona.

Abi ben de test anladım diyor. Ya kulağımdaki kulaklık 5000 dolar kardeşim. Yanlış duyuruyor bana. Bunu değiştirelim ya. Pazardan alsak daha doğru diyorum, biliyor musun? Vallahi billahi bak.

0: Teşekkür ederiz efendim. Yasin mi geldi? Yasin, merhaba Yasin.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız Yasin Beyciğim?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ne kadar efendi bir erkek. Maşallah, maşallah. Evde de böyle misiniz efendim? Evde de mi efendisiniz?
1: Mümkün olduğunca diyelim.
0: Damarıma basmadıkça. Değil mi?
1: Üç tane kızım var. Eşim de bir taraftan.
0: Efendi değilsiniz. Anladım.
1: Dörtlü bir araya gelince bazen efendiliği yerden bıraktığımız oluyor.
0: Anladım efendim. Ama siz yine sınırları korursunuz. Sonuçta böyle bir babasınız, bir eşsiniz. Zaten erkek dediğinde böyle olmadı. Değil mi efendim?
1: Tabii yani. Üç tane tatlı kızım var. Dünyalara değişmem.
0: Maşallah. Şimdi Yasin abicim, kendisi magazinci, mağazacı. Ne magazin? Ben bugün niye okuyamıyorum ya? Öbürüne ses uzmanı. Gerçi o senin hatandı ama neyse. Magazinci mi? Mağazacı. Yasin abi, özür dilerim. Ama magazinci de olunabilirmiş Yasin Bey. Siz çok efendisiniz ya. Sizle röportaj yaparlarmış mesela. Çıkışta mesela soru sorsanız, bu kadar efendi bir soru sorsa ben cevap verirdim.
2: Kıramam. Hayatta
0: ben de
2: kıramam.
0: Kıramazdım yani.
1: Aslında güzel bir alternatif olabilir. Eğer alternatif arayışına girecek olursam bunu değerlendireyim.
0: Abi canlıydı, bir canlandıralım. Mesela Şevval'le el ele kulüpten çıkıyoruz. Siz diyorsunuz ki Fatih Bey, Şevval Hanım'la son dizi çekiminden sonra sevgili mi oldunuz falan diyorsun böyle. Tamam, saçma sapan sorular soruyorsun. Tamam, canlandıralım. Evet, 3, 2, 1.
1: Oo, Fatih Bey ile Şevval Hanım bugün akşam misafirimiz.
0: Çekme arkadaşım, çekme ya. Çekme ya, alo.
1: Fatih Bey, size bir soru sormak istiyoruz.
0: Arkadaşım, ne salak salak sorular bunlar ya. Ne saçma sapan sorular bunlar ya.
1: Fatih Bey, nezaketinize sığınarak size bir soru sormak istiyorum.
0: Ya halamın kızı kardeşim, halamın kızı be, ne terbiyesizsiniz ya. Sen ya,
1: merhaba
0: sen...
1: demek ister mi acaba?
2: Yok, istemiyorum. Ben arabaya geçebilir miyim?
0: Şevval, sen arabaya geç ya. Halamlara da selam söyle kardeşim. Selam
2: söyle. Lütfen rica edeceğim. Hadi öpüyorum.
0: Sen Yasin değil misin ya? Magazinci Yasin.
1: Adamlara selam söyle falan, bu alttan bir mesaj mı?
0: Kime selam söyle?
2: Adamlara dedi.
0: Halamlara dedim. Halamlara.
1: Ben adamlara anladım.
0: Adamlara selam söyle, gelsin dövsünler Yasin'i. Sen Yasin değil misin ya? Zırt TV'deki magazinci. Zırt TV'de çalışıyorsun değil mi? Geçen tartıştık
1: evet,
0: seninle.
1: Evet, tanıdınız Fatih Bey.
0: Tanıdım da artık yeter, peşimi bırak ya. Nereye gitsen peşimdesin kardeşim, ne biçim magazincisin, yeter artık.
1: Akşam iyi günler. Çok sağ olun.
0: Böyle bir bağlama şekli yok ya. Oh, iyi yedik vallahi hanım. İyi yedik vallahi. Güzel oldu. Yasin abi, evde de böyle sessizlik anlarında bunu yapıyor musun mesela? Sessizlik oldu evde, yemekten sonra tabii. Şey yapıyor musun? İyi yedik, iyi güzeldi. Hanım güzeldi. Allah razı olsun.
1: Evde sessizlik anlarını çok yakalayamıyoruz. Biri sussa diğeri konuşuyor çocuklar.
0: Adam yılmış. Vallahi yılmış. Size efendim Anem efendim susturucularından gönderiyoruz. Sticker değil. Susturucular. Peki Yasin abi, sana soralım hemen. Tartışmamak için kabul ettiğim bir saçmalık söyler misin bize? Tartışmamak için
1: kabul ettiğim bir saçmalık.
0: Konuyu hiç bilmiyor, hiç uzatmayalım bence.
1: Evet, yani çünkü bugün biraz yoğundu. Gelen giden misafirler.
0: Eyvallah. Müşteriler. Hiç sorun yok.
1: Sabahları gelip bismillah deyip mağazanın kapısını açıp daha sonra direkt Alem FM açıyorum.
0: Eyvallah.
1: Eğer sizin yayınınıza yetişemediysem baştan almak adına podcastlerden
0: var ol. Utandırma artık Yasin, lütfen yeter, çok teşekkür. Kayseri'de nerede dükkan peki? Oralara uğrayanlar bedava Alem FM yayını dinleyebilir. Nerede dükkan, nerede Kayseri'de?
1: Melikgazi ilçesinde Alparslan Mahallesi'nde.
0: Eyvallah. Ne dükkanı bu? Bir milyoncu gibi bir şey mi yoksa başka bir konsept?
1: Hani bu meşhur bir kolonya markası var ya. Bir isimden oluşuyor.
0: Ne. Değil mi? Jingle öyle miydi?
1: Evet. İşte o üç isimden oluşan markanın mağazası.
0: Mağazası. Bu arada onunla ilgili CEO'su muydu, yönetim kurulu başkanı mıydı? YouTube'da bir videosu vardı. Şöyle diyor, biz batmak üzereydik diyor. Galiba yanlış hatırlamıyorsam Vehbi Koç'a gidiyorlar. Değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Diyorlar ki böyle yani biz işleri evet, iyi gitmiyor. Evet. Ne yapalım falan bir kolonya markası. Vehbi Koç da diyor ki Kolonyayı böyle elimize dökeceğimiz zaman çok damlatıyor. Onu deliği küçült. Bak gerçekten deliği küçültüyorlar ve ciroları yükseliyor. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Düzeltsem ayıp olur mu?
0: Zaten o yüzden sordum. Doğru mu hatırlıyorum? Buyurun. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet. Gidiyor. Akıl istiyor. Vehbi Koç da diyor ki kolonyaların deliğini büyüt. İnsanlar daha fazla tüketsin ve daha fazla satın alsın.
0: Tersini mi anlattın?
2: Evet.
0: Ulan doğru, öbür türlü olmaz ki. Bitmesi lazım. Doğru. Deliğini büyütüyor. Evet. Çok küçük diyor. Tamam, şimdi oldu. Ya ben niye böyle yarım yamalık anlattım ya. Yasin abi neyse, el birliğiyle hikayeyi doğru verdik dinleyiciye diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum ben de.
0: Ne güldük be Yasin abi.
1: Vallahi iyi güldük.
0: Ben bir torba.
1: Programda sürekli açık ama gelen gidenden hiç kulak kabartamadım. İçeride gerçekten kaliteli bir radyo dinlemek için hep Alem FM açık.
0: Eyvallah.
1: Ama çoğu zaman dinleyemediğim de oluyor.
0: Bu ayıp da size yeter Yasin Bey. Bu ayıp size yeter. Ben daha fazla üstünüze gelmek istemiyorum. Çok ayıp ediyorsunuz.
1: Daha fazla konuşmayayım o zaman.
0: Yasin abi sana sticker gönderiyoruz. Kabul et lütfen, olur mu?
1: Teşekkür ederim. Eyvallah. Çocukların alınlarına yapıştırıyorum.

0: ederiz. Akşam uğurluyoruz Yasin abi. Var olsun. Görüşürüz Yasin Bey.
1: Tamam.
0: Erhan geldi. Erhancığım iyi akşamlar güzel kardeşim.
2: İyi akşamlar Fatih'ciğim. Kolay gelsin.
0: Uf, nasıl bir erkek koktu buralar be. Testosteron koktu yemin ediyorum. Erhan ne yapıyorsun? Erhan sesin çok kötü geliyor. Bağırma. Bağırınca bozuluyor sesin.
2: Pardon özür dilerim.
0: Şimdi düzeldi valla bak. Bağırınca
3: düzeldi,
0: bozuldu.
3: Düzeldi.
0: Evet. Erhan'cığım neredesin? İzmir'de mi?
2: Ben İzmir'deyim aynen. Şu an trafikteyim. Trafik felç.
0: Evet kolay gelsin güzel kardeşim.
2: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Az önce bir kolay muhabbeti oldu. Günlük hayatta şimdi soracaktım dinleyicileri de arada kaynadı. Şimdi sormuş olayım daha doğrusu. Sevgili dinleyiciler. Kolonyayı elinize döktükten sonra ilk refleksinizi soruyorum. Kolonyayı eline döktün. Çünkü bu bir kişilik analizi bence. Şimdi bunu dinleyicilere soruyorum. Kolonyayı elinize döktükten sonra ilk refleksiniz ne? Koklamak mı?
2: Koklamak.
0: Diğerlerini saraydım her an. Çünkü bir sürü şey yapılır biliyorsun. Koklamak, kafaya sürmek direkt.
3: Evet.
0: Boynuna boyuna. Sürmek, enseye
2: Yok,
0: sürmek.
2: Yok enseye sürerim. Koklarım enseme sürerim.
0: Şimdi abi karar ver ama şimdi. Yani hangisi? Önce kokluyor musun?
2: Önce koklarım sonra enseme sürerim.
0: Tamam işte ben de onu soruyorum zaten. Önce kokluyorsun sen ne yapıyorsun?
2: Aynen.
3: Ben ellerime sürdüysem böyle ellerimi açarım böyle rüzgar yaparım.
0: Heh ben de onu yapıyorum. Abi o hisse bayılıyorum Eren biliyor musun? Böyle rüzgar böyle
2: Merhaba
0: ileri...
2: Tır.
0: Evet ileri geri yapıyorum böyle evet. ileri geri yapıyorum. O soğuk his
3: o
0: var ya.
3: O ferahlık.
0: Kışın dahi bile güzel oluyor.
3: Kesinlikle.
0: Çok güzeldir evet çok severim onu.
2: Ya peki... kolonya biz Türk ırkında ayrı bir yeri vardır. Yani dünyada hangi milletler kullanıyor bilmiyorum da.
0: Kimya mühendisi gibi anlattın.
2: Eczacılık yaptım bir dönem.
0: Bak öyle çünkü yaptım konuya şey hakim ol. Kolonya biz Türk milletinde 1071'den beri baktığında Sultan Alparslan'la öyle ilerledi ya maşallah. Eren Beyciğim hiç kabul etmemenize rağmen tartışmamak için kabul ettiğiniz bir şey var mı?
2: Hanımın sözleri. Ne diyorsa hak mı?
0: Doğrudur diyorsunuz, geçiyorsunuz.
2: Aynen, tabii. Peki. Haklısın, haklısın.
0: Şimdi verdiğiniz bu cevabı yaklaşık 170 dinleyicimiz de yazdığı için bu cevap üzerine çok konuşamayacağız. Bu çok geldi çünkü herkes öyle diyor. Tartışmamak için tamam abi diyorum, geçiyorum demiş.
2: Ben şimdi satış temsilcisiyim. İşim gereği de yani ekmek, paketli ekmek satıyorum. Reyona gittiğim zaman işte bu reyonun şurasını sen kullanmayacaksın falan. Tamam, tamam diyorum, geçiyorum. Yine de kullanıyorum.
0: Tam Türk milleti alışkanlığı değil mi? Tamam abi ha, evet, tamam. Aynen tamam abi deyip geçiyorum. Peki.
2: Aynen öyle yani çocukluğumdan beri esnafım ben. Yapacak bir şey yok yani.
0: Tabii artık işin şeyi olmuş, kompeden olmuş, işi biliyor. Bu arada dinleyicilerimiz kolonyayı ellerine döktüğünde ilk refleksleri olarak gözlerimi kısıyorum yazmış. Çok ilginç. Mesela hiç
2: Allah Allah.
0: Niye öyle bir şey anlamadım. Elimi sallıyorum da var mı? Mesela gözlerimi kısıyorum çok var. Gözlerimi kısıyorum.
3: Rahatsız yüzün... mı ediyor acaba?
2: Keskin kokusu var demek ki.
0: He, ondan dolayı olabilir. Keskin kokusu var ondan olabilir. Şey kokluyorum var ama gözlerimi kısıyorum gelmiş. Boynuma sürüyorum neredeyse yok. Falan.
2: Bir ben varım?
0: Evet bir sen varsın. Kolonya ilk Köln'de icat edilmiş biliyor musunuz demiş efendim. Böyle bir bilgi. Erhan sen bunu kullanırsın bir yerde.
2: Hayır.
0: Köln'de icat edildiği için mi acaba adı Kolonya? Ama o zaman Köln'ya gibi bir şey olması lazım o da olmaz.
2: Vay elinizin altına yapay zeka var sorun bakayım.
0: Oğlum sen niye okul müdürü gibi sürekli şey yapıyorsun ya? Ben böyle yapıyorum. Satış müdürüyüm ben. Kolonya milletimizin azarlayan müdür tonu var adamda ya.
3: Değil mi böyle sinirlenmiş müdür?
0: Sinir bizi azarlıyor sürekli ya. Bir şey okuyorum. Evet ellerini serinletiyor demek ki. Allah'ım belaları.
2: Bağlanamadım. Serdar'da atayım hırsım dedim. Şans sizeymiş.
0: Ya senin sesinde öyle bir tavır var yani bilerek yapmıyorsun.
3: Aşağılama tavrı.
0: Evet mesela bakkala gitsen de öyle yaparsın sen. İki ekmek. 250 gram peynir. Neyini anlamıyorsun? Hayvan herif. Gibi tonluyor yani.
2: Aslında çok naif bir insanımdır ya.
0: Yo öylesin canım naifsin. Net naifsin ama bize gelmedi çok.
2: Yapacak bir şey yok. Bu da sizin şansınız.
0: Erhan'ım kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Sana da sticker gönderiyoruz.
2: Sticker ve tişört istiyorum. Tişörtü gün boyu giyeceğim. Çok büyük reklamınızı yapacağım.
0: Biraz da zeytin gönderiyorum kabul et lütfen. Balıkesir zeytini özel.
2: İki tane il geziyorum bak. İzmir ve Manisa'yı geziyorum.
0: Yok yok. Yok. Tişört yok.
2: Tişört yok.
0: Vallahi ha,
2: tamam,
0: yok. Sticker gönderiyoruz.
2: Sticker fazla gönder o zaman. Bizim şirkette 26 tane araç var. Hepsini yapıştırayım.
0: Bak onu da öyle tonladı. Evet. Fazla gönder misin?
2: Ankara'lıyım ben. Ne yapayım? Benim ses tonum bu.
0: Çok tatlı. Şevval. Efendim? 6 gönderiyoruz ya. 12 gönder.
3: Tamam.
0: Notunu alama. Unutma.
3: Çarpı 2.
0: He, şirkette bir sürü araba var dedi. Erhan orayı yapıştıracak. Erhan'ın fotoğraflarını bekliyoruz ama, tamam mı?
2: Tamam tamam, gönderirim. Tamam.
0: Peki Erhan Ünal bağlandı. İzmir'den, İzmir temsilcimiz efendim. Sinirli okul müdürü tarzında. Erhan'ı asla unutmayız. Akşam uğurluyoruz. Erhan'ım görüşürüz.
2: Görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Bizler Kolonya'yı bir ana, bir bacı, bir kardeş olarak. Erhan niye böyle yapıyorsun? Ankaralıyım ben. Anlamıyor musun? Allah Allah. Allah Allah.
3: Şey dedi ya, elinizin altında ChatGPT var. Açın bakayım.
0: Açın bakayım. Arka taraf konuşma bakayım falan. Yemin ediyorum bir cuma günü okul müdürü konuşma yapıyor zannettim ya.
3: Tam o ses tonu gerçekten.
0: Öyle bir ses tonu var ya.
3: Dörtlü ayrılın.
0: Oğlum sen bu sesle nasıl satış pazarlama yapıyorsun ya? Ben korkarım valla.
3: Ben de korkarım. Dövüş pazarlama gibi.
0: Baksana. Bağırıyor. Benim tarzım o diyor. Kolonya. Bu ne ya? Bu bir şey yazmış. Almanca'da bu nasıl okunuyor? Anlamadım. Buradan bize gelmiş diyor Yalçın Bey ama bilemedim. Ama mesela Kolonya'nın ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde anladık. Hatta Kolonya kültürümüzün esasında neleri engellediği, neleri önlediği, Kolonya kültürünün bizi diğer toplumlardan nasıl ayırdığını öğrenmiş olduk. Kolonya bu arada, araştırırsanız bulacaksınız, dünyada bu kadar yoğun kullanan tek ülke diyebilirim Kolonya'yı. Var böyle bir iki ülke daha var ama bizim kadar değil. Biz bayağı Kolonya bizi içilir ya. Acı severiz, çok severiz. Pandemi döneminde aslında bunu bir hijyen için, bir önlem için de kullandığımızı anlamış olduk. Evet. Bunu çok iyi bulmuş atalarımız. O eldeki mikrobu kırması, ferahlık vermesi, burundaki kılcal damarları genişletmesi, daha iyi nefes almanı sağlaması. Bir sürü faydası var kolonyanın yani. Hatta ve hatta biz şeyi de çok severiz. Çocukların başına sürmeyi de, dökmeyi de kolonya. Kolonya
3: tabii ki.
0: Çok sevmez miyiz?
3: Severiz. Ben sadece bir şeyi düşündüm şimdi sen konuşurken. Söyle. Biz kolonyayı normalde hani hijyen için kullanıyorsak eğer, evet, insanların eline döküyoruz ya bir misafir geldiğinde. Ama tokalaştıktan sonra döküyoruz.
0: Orada saçmalıyoruz.
3: Orada bir
0: onu niye öyle yapıyoruz?
3: Sorguladım da.
0: Onu ben de şu an sorguladım. Niye öyle yapıyoruz bilemedim yani. Tokalaştıktan sonra döküyoruz dediğin şey mi?
3: Ağırlıyoruz, hoş geldin, öpüşüyoruz, koklaşıyoruz. Oturuyorlar öyle döküyoruz.
0: Yani mikrobu kapmış oluyorsun. Evet, bir anlamı kalmıyor yani.
3: Onu bir düşündüm şimdi, biliyor musun?
0: Evet, evet yani. Böyle bir şey var. Bir de söylenimi, yani kolonyanın söylenişiyle ilgili çok fazla bir şehir efsanesi ya da doğruluğu bilememe durumu var. Kolonya'yı, kolonya, kolonyo.
3: Kalonyo.
0: Öyle o kadar şey değil. Allah'tan onu uydurdum biraz da. Kolonya'yı.
3: Doğrusu Kolonya.
0: Abi doğrusunu biliyor musunuz? Kolonya nereden bulundu demiş Cihan. Vallahi bilmiyorum Kolonya ile ilgili. Belki Polonya'da bulunmuş. Şaka şaka, Polonya'da Kolonya bulunmadı. Polonya'da bulunan bir şey var. Bunu yıllar evvel yayınımızda söyledik. İlk Polonyalı mendil Polonya'da bulunmuştur. Kolonya Köln suyu demektir. Köln'de bulunmuştur demiş efendim. Hiç bilmiyorum vallahi. Doğrudur.
3: Evet, gerçekten doğrudur. Öyle. İtalyan bir simyacı bulunmuş.
0: Bulmuş.
3: Evet.
0: Züra Hanım da diyor ki favori kolonyanız nedir? Benimki tütün yazmış efendim. Favori kolonyamız bellidir. Limon kolonyasıdır. Ya onun hani tartışılacak bir tarafı bilemedim. Yani limon,
3: kiraz çiçeğidir ya.
0: Kiraz ya, güzeldir. Hani ama kolonya deyince ilk aklımıza gelen de
3: limon
0: kolonyasıdır değil mi efendim?
3: Evet, kesinlikle.
0: Koklanacak kolonya da limon kolonyasıdır.
3: Evet.
0: Diğerleri birazcık
3: onlar
0: yan
3: biraz
0: sanayi
3: şov
0: gibi, şov gibi oluyor efendim. Peki. Hadi bakalım. Dönüşte iki dinleyicimizi daha isteriz. Meslek tahminimi yapalım yoksa muhabbet mi edelim bilmiyorum. Şevo, ne istersin?
3: Meslek tahmini.
0: Tamam olsun. Özledim. Meslek tahmini. Hadi bakalım. Sevgili dinleyiciler, Dönüşte meslek tahmini yapacağız. İki dinleyiciye ihtiyacımız var. WhatsApp'tan bize müsaitim, bir de yanına mesleğinizi yazın. Canlı yayında mesleğinizi bulmaya çalışalım.
1: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
6: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: Reklam.
7: Lütfen dikkat.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Pazartesiden perşembeye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında şeftalinin kilosu 49 lira 90 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Vay be, bir böyle bir he, uzaklara dalarken buldum kendimi. Şevval dedi ki şarkı bitiyor.
1: Bir şey öğrendim Ferdi Özben'le alakalı. Çok kısa. Piyanist şarkısını kendisine yazmış.
0: O doğrudur, olabilir. Böyle ilginç şeyleri var.
1: Çocukluk hayaliymiş.
0: Mekanı cennet olsun diyelim. Evet. Çok güzel şarkıları çok. Var gerçekten. Yıldız geldi. Yıldız merhaba. Alo, yanlış mı? Yıldız Yiğit. Doğru mu? Yıldız.
2: Merhaba.
0: Duyuyor musunuz beni efendim?
2: Evet.
0: Duyuyorum ama sallamıyorum diyor. Yıldız duyuyor musun? Bu şekilde ilerleyemeyeceğiz son kez. Yıldız.
2: Konuş, tamam senden.
0: Kapattık efendim. Dalga geçmek için aramışlar belli ki. Hemen yanına birini daha alalım. Murat Bey'in yanına birini alacağız. Murat Bey. Efendim? Orada mıyız? Murat Bey, evet, merhaba. Olayım.
3: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
3: Sağ ol, çok teşekkürler. Fatih Bey, siz nasılsınız?
0: Tam bir erkek sesi biliyor musunuz? Erkek dediğim böyle olur oğlum. Şevval,
3: çok
0: duyuyor
3: sağ
0: musun?
3: Sağ ol, teşekkürler.
0: Şevval, hiç zahmet etme, ben buradan bağlayacağım, merak etme.
1: Tamam.
0: Murat Beyciğim, erkek misiniz? Saçma bir soru da yani. Böyle erkek erkek misiniz? Öyle sorayım yani. Mesela göğüs kılları olan, yani göğüs kılları olan böyle hey dedi mi herkesin böyle bir durduğu bir erkek.
3: Aynen öyle. Aynen öyle Fatih
0: Bey. Abi sesten belli, sesten zaten belli yani. Keşke benim böyle bir şeyim olsa ya.
3: Ve size abi, benziyorum ya, çok uzak değilim sizden ya.
0: Nereye benziyorsunuz bana?
3: Nasıl? Ya, tip olarak benziyorum ya. Sizde de o kıllar var. Sizde de var ya. Yok değil yani. Hem eyvallah. Ben
0: yok ya, benim bir hayatta Murat abi, benim hayatta en çok eksikliğini çektiğim şey bir abimin olmaması. Böyle dayımın çocukları, halımın çocukları vardı. Abi diyordum onlara ama böyle evet, abim olmasını çok isterdim ya. Böyle.
3: Abiniz olabilir mi? Hiç sıkıntı değil.
0: Murat abi yaş kaç bu arada?
3: Tahmin et diyelim.

0: 50 değildir. 40-50 arası. 40-45 arası diyeyim.
1: 54 desem.
0: Abim.
2: Sesi çok genç.
0: Sesi genç de. Ama o, hissettim onu, hissettim onu. 54. Eyvallah. Vay be. Çok Murat abi şey. Bundan sonra abimdir. Tamam mı? Ona eyvallah. Yapılan yanlış bana yapılmıştı. Onu da söyleyeyim ya. Murat abi.
1: Bir tane kardeşim var Uğur diye, İzmir'de yaşıyor da.
0: Eyvallah.
1: O da yani çok sever beni tabii. O da benden de onu çok sever. İkinci kardeşimiz de sen o artık ya.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederim. Vallahi ben bunu niye istiyordum Murat abi biliyor musun? Beni çocukken çok dövüyorlardı. Vallahi bak milletine bir abi. Seni mi dövüyorlardı?
1: Çok, benim de abim yok
0: şimdi. Bak onun da abisi yok. Birbirimize yoldaş olalım.
1: Evet, olur. Hiç sıkıntı yok.
0: Gerçi bu saatten sonra bizi kim dövecek?
1: Ya bu saatten sonra dövmez.
0: Yani adamı var ya, aklını alırız.
1: Nervi manyak.
0: Vallahi bak ya. Abi bak, beni dövüyorlardı. Anne babama söylüyordum işte. Baba bak beni dövdüler bilmem ne falan. Babam da dövüyordu. Niye dayak yedin diye.
1: Evet, evet. Aynısı ya. Aynı kaderi yaşamışız Fatih Bey ya.
0: Allah Allah. Biz niye böyle büyüdük? Ulan biz yine iyi ayakta kalmışız ya Murat abi.
1: Abi evet, çok şükür. Gerçi benim babamdan çok korkuyorlardı. Ondan çok üstüme gelmiyorlardı da.
0: Babanız ondan sert bir insan mıydı babanız?
1: Hem görev itibariyle hem yaş itibariyle. Çünkü çok geç evlenmiş.
0: Görev özel kuvvetlerde mi? Nerede?
1: onun gibi bir şey.
0: He, gizli görevde mi? Ne abi? Gizem yapma, merak ettik. Ne oldu? Ne görevi var?
1: Benim babam eski emniyet müdür yardımcısı.
0: Oo! Gerçekten abim. Onu söyleyeyim.
1: Çok ya. Çok işte yurt dışı görevlerde falan da çalıştığı için.
0: Ha, sana dokunamazlar abi.
1: Ondan sonra işte ayrılmış, ondan sonra evlenmiş bizler olmuşuz. Biz o günleri görmedik, o yaşları yaşamadık da. Hmm. Tabii şöyle bak, sim olarak falan da sert biriydi yani, korkarlardı, herkes çekinirlerdi.
0: Senin yine biraz güzel geçmiş, benimki biraz vasat hakikaten. Vallahi bak yani, ama benim de şeyden sonra Murat abi şeyin bahtım açıldı bu konuda. Lise 2, lise 3'ten sonra... Bana evet. Böyle bir cesaret yüklemesi geldi. Her akşam maşallah, ağzım burnum kan. Bu iyi bir şey diye anlatmıyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın da. Her akşam ağzım burnum kan içinde geliyorum falan. Bu sefer dediler ki bu çocuğun bir önce üniversiteyi kazanıp buradan gitmesi lazım. Böyle gittik evet. De kurtulduk yani. Peki.
1: Ondan sonra üniversiteye gittiniz, kurtuldunuz.
0: Kurtuldum. Orada başka şeylere sardım.
1: Zaten belli bir yaştan sonra artık o olay bitiyor yani. 15-16'lı 20'li yaşlardan sonra kesinlikle bitiyor yani.
0: Abi şimdi ona böyle havalı da bir isim taktılar ya. İşte evet. Akran zorbalığı. Ne akran zorbalığı lan? Dövüyorlar işte yani.
1: Dövüyorlar.
0: Akran zorbalığı deyince hafifletiyorlar konuyu bence.
1: Bence de.
0: Tanımlıyoruz diyorlar ama.
1: Biraz daha yumuşatıyorlar galiba.
0: Evet bravo. Bence yumuşatıyorlar. Tabii yani pedagojik olarak bir karşılığı olması lazım. Yani bunu ebeveynlere anlatmak için, topluma anlatmak için, ama başka bir şey bulunabilirdi yani. Akran zorbalığı yerine ne denebilir belki bilmiyorum.
2: Döven akran.
0: Döven akran.
1: Yok ya, çok kulağa güzel gelmiyor bence.
0: Mardin çorbası. Abi sen bize 3 tane döven akran yap be. Yenir. Vallahi yenir be. Murat abi acı koyuyorum.
1: Olur. Çok severiz.
0: Biz de. Şimdi Murat abinin mesleğini biz bulmaya çalışacağız. Şevval'le soru soracağız.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimiz bulmaya çalışacak. İlk bileni vermeyelim de 50. bilene verelim. Çünkü
2: 51 olsun mu?
0: Olsun.
2: Bugün tek sayılar.
0: Olsun, tamam, bugün tek sayı. Murat abi sana bazı sorular soracağız. Dinleyeceğimiz tabii mesleğini ki bulmaya çalışacak. V3, V2, V1 başlıyoruz be. Tamam. Murat abi mesleğinin okulu var mı?
1: Var.
2: Mesleğinizin bir kıyafeti var mı? İş var. Kıyafeti.
0: Var. Peki bu mesleği yapan hangi para aralıkta para kazanıyor? İşte 100-200, 50-100 falan.
1: 50-150.
0: 50-100 çok geniş oldu abi. 50-150. Ulan kazanmayan da hiç kazanmıyormuş ya.
1: 50-100 diyelim o zaman.
0: 50-100. Ya senin abimin canı sağ olsun. 50-150'dir nokta. Murat abi peki bu işi yapan insanlar ayakta mı oturuyor mu genelde?
1: Ayakta da yapılıyor.
0: Ayakta oturuyor. Tamam, bar taburesi o zaman, ayakta oturuyor dedi o.
1: Evet.
0: Peki Murat abi, pardon sen soruyorsun, özür dilerim.
2: Tamam. Bu mesleği daha çok kadınlar mı yapıyor, erkekler mi yapıyor?
1: %80 erkekler yapıyor.
0: Peki bu mesleğin bir dükkanı olmalı mı, yoksa elime çanta aldım geziyorum mesleği mi bu?
1: Kesinlikle dükkanı olmalı.
0: Peki bu işi yapan insanlar sinirli mi olur, sakin mi?
1: Sinirli.
2: Peki İstanbul'da özellikle bir bölgede çok fazla yapılıyor mu bu iş?
0: Hmm, Ya da şöyle soralım bir dakika Murat abi, bu soruyu ben şöyle revize edeyim.
1: Evet.
0: Bu meslek şehirlerde blok blok yerlerde mi yapılıyor?
1: Evet.
0: Heh, böyle daha iyi oldu galiba. Nerelisiniz, bu kişisel bir merak.
1: Türkiye'li diyelim ya.
0: Ya abi yok falan merak ettim ya, nerelisin?
1: Ya aslen Urfa, 35 yıldır İzmir, son 4 yıldır İstanbul.
0: Yeminime Kur'an.
1: Allah vekil.
0: Urfa'ya selam ederiz, aşığıyız.
1: Aleykümselam.
0: Peki Şeyva sor.
2: Bu mesleği yaparken elinizde bir şey tutuyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Peki bu işi yapan insanlar genelde hangi kelimeyi kullanıyor? Murat abi cümle verme bize, bir tane kelime ver sadece, yani bir tane kelime.
1: Çap diyeyim.
0: Çat.
2: Çap.
0: Evet. Çap.
2: Ne?
1: Çap. Çeyle.
2: Kap.
1: Çap.
0: Çap.
1: Evet.
0: Allah Allah.
2: Çap. Çak olabilir mi?
0: Çap çap.
2: Ha, çap.
0: Çap. Hani ya çap, yarı çap var ya onu, ha, o oradan çap. Çap. Değil mi? Hmm. Doğru anladım Murat abi.
1: Doğru doğru. Hı, kesinlikle
0: çap.
1: Doğru.
0: Biraz çapsız ya olur. Kusura bakıyor mu? Peki ben soruyorum.
1: Çapsız oldu mu yok oluyor zaten. Sıfır oluyor.
0: Sıfır oluyor. Matematikte biliyorum. Matematikte biliyorum Murat abi herkes. Peki Murat abiciğim, bu işi yapan insanların çalıştığı yer karanlık mı olmalı, aydınlık mı olmalı?
1: Aydınlık.
2: Peki bu insanların çalıştığı yerde masaların üstünde bir şey dizmiş bir şekilde dışarıda duruyor mu? Bir böyle kaselerin içinde gibi.
0: Bak bak bir şey söyleyeceğim. Tabii ki dedi diye araya girdim. Tahminler geliyor ama bir tane tahmin var şey. Boru düşüyor olabilir mi?
1: Yakın meslek, çok uzak değil.
0: Makine mühendisi diyen var, kuyumcu diyen var. Bilen var bu arada, yani bayağı da bilen var. Az buzlu değil.
1: Vardır tabii. Aa. Evet, çünkü çok yaygın bir meslek olduğu için
0: adam,
1: bayağı oluyor.
0: Adamın babası emniyet müdürü, kesin bu da albay demiş. Emniyet müdür yardımcısı, pardon.
1: Maalesef maalesef.
0: Hayatta mı kendisi efendim?
1: Yok, çok oldu rahmetli.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Sağ ol, çok teşekkürler.
0: Kesin polistir diyen var. Özel harekat diyenler var. Ondan sonra
1: sınavlarına girdim, kazandım da gitmedim ama.
0: Ah be abi. Niye gitmedin? Bilerek mi gitmedin?
1: Olmadı diyelim ya.
0: Olmadı. Sağlık olsun.
1: Evet, sağlık
0: nasibin,
1: olsun.
0: Nasibin
1: baba şeyi sevmezdi. Torpili sevmezdi.
0: İşte ben, işte ben, işte
1: ben
0: insan.
1: Ben torpil yapmak istedim. Ben torpil yapmak istedim. O da reddetti.
0: İşte insan olmayan ama abi niye torpil yapmak istedin? Çok mu istiyordun?
1: Ya çok istiyordum değil, yani yerle ilgili istiyordum, okulla ilgili istiyordum, hayır dedi. Olmadı. Nasıl böyle bir şey yaparsınız diye fırça yedik üstüne tabii.
0: Yes.
1: Yani dayak da yedik de onu söylemiyorum şimdi.
0: Aramızda.
1: aramızda. Yani ondan sonra olmadı, yani yapmak istemedim.
0: Sağlık olsun.
1: İstemedim. Soğudu zaten. Ondan sonra mesleğe atıldık.
0: Peki artık söyleyeyim çünkü herkes bildi abi. O kadar çok bilen var ki. Sevgili dinleyiciler, Murat abimiz ne iş yapıyor biliyor musunuz? Murat abi söylesin. Ne iş yapıyorsunuz Murat abi?
1: Ya tornacıyım.
0: Tornacı kendisi.
1: Evet, tornacıyım ama tabii tornacılığımız çok eskide kaldı. Nasıl yani eskide kaldı? Hala tornacık yapıyorum da. Şu anda CNC torna, yani biraz da işin bilgisayarlı tarafına geçtik. Son 30 yıldır da işte bilgisayarlı tarafıyla komple uğraşıyoruz. Normal o bildiğiniz torna tezgahlarında başında çalışmıyoruz. Artık daha çok CNC tezgahlarında.
0: Ya bu şafaktan sonra sen mi çalışacaksın be abi? Bırak çıraklar yapsın Allah aşkına ya.
1: Daha emekliyim aslında da ya ihtiyaç var biz, tabii ki ihtiyaç olduğu için de yapmak yapıyoruz, zorundayız, peki. Yapıyoruz evet.
0: Murat abi sana sticker gönderiyorum, tükenine yapıştırsın. Eyvallah. Artık.
1: Çok sağ ol, çok teşekkürler.
0: Sen sağ ol, iyi ki aradın bizi. Artık bir abim var biliyor musunuz?
1: Tabii ki her zaman.
2: Urfa'ya gidiyor musunuz sık sık?
1: En son 10 sene önce gitmiştim.
0: Ha. Ben daha Urfalıyım o zaman ya. Ben daha 2 sene önce gittim Urfa'ya.
2: Bir şey doğrudur isteyecektim ya. De.
1: Canınız sağ olsun. 3 ay sonra gitmeyi düşünüyorum ama.
0: Ne isteyecektin?
2: Biber reçeli isteyecektim.
0: Şemal Allah aşkına
2: çok
0: ya.
2: Çok güzel bir şey değil mi? Böyle şeylerde, damlarda yapılıyor.
1: Tabii
2: yumurtanın
1: ki.
2: İçine konuyor, çok güzel.
0: Bak bak neler biliyor. Uzun uzun bakıyor. Peki. Murat abi biraz daha kalırsan zararla çıkacağım. Bence git.
1: Can noktası olmuş. Bir şey söylemek istiyorum.
0: Tabii.
1: Yani tabii bu son 4 yıldır İstanbul'da yaşadığımdan beri şok durumdayım. Neden diyeceksiniz? İnsanlar araç, ben de yani günlük hep günü araç kullanıyorum. İnsanlar yolları çok kirletiyorlar.
0: Evet.
1: Yollara izmarit atıyorlar. Ben 35 yıl İzmir'de yaşadım. İzmir'de işte otobanda yazardı yolları kirletmeyiniz diye.
0: Evet.
1: O kelime bana çok şey gelirdi. Ya dedim kim yolu kirletir? Ya
0: i̇şte bunlar.
1: Vallahi görmedim yani, inanın görmedim. Yani bir alsın işte içtiği gazozun şişesini alsın veya tenekesini alsın, kolonun tenekesini alsın. Maalesef İstanbul'da bunu çok görüyorum. Çok da üzülüyorum. Böyle bir mega şehirde bunun olmaması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Böyle bir hatırlatma yapıyor bize.
1: Bu da mesaj olsun.
3: Evet. Eyvallah. İnşallah
1: güzel olmaz.
3: Güzel final evet. Oldu. Alkışlarla oluyoruz Murat abiciğim. Görüşmek çok üzere. Var olasın. Eyvallah. Kısa bir ara. Aradan sonra final.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı.

0: alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Hayır, yalan söylüyor. Alenen, yani şurada olmasam şu insanları kandıracaksınız ya. Yazıklar olsun, programın sonuna geldik. Şevo, teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Sevgili dinleyiciler, bu çocuk gider. İnşallah eğlenmişsinizdir. Adım Hıdır, elimden gelen budur diye bir meşhur bir laf var ya. Tamam işte, onu söylemenin yeridir diye söyledim. Çok ciğerli okuyor çocuk. Veda zamanı ama size hatırlatmamız var. Uğur'un kampanyası devam ediyor 15 Ağustos'a kadar. Ankastre ocağınızı ve fırınızı alırsanız tam 9170 lira değerinde bir davlumbaz hediye ediyor size. Beyaz, gri, siyah, istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Kampanyada stok var. Elinizi çabuk tutun yani. Seçili bankalarda da 9'a varan taksit fırsatı var. Uğur Derin Dondurucu, Türkiye'nin yerli ve milli markası ve bizim uzun zamandır yol arkadaşlarımız. Bir aksilik olmazsa yarın sabah tekrar burada olacağız. Muazzam bir akşam diliyorum size. Halkalı civarında... Ay, çok kötü bir anonsa giriş gibi oldu bu. İğrenç bir şey anonsu yapacakmışım. Halkalı civarı bekar var mı? Halkalı civarında balığa giden dinleyicilerimiz var mı? Yaklaşık bir aydır balığa gitmiyorum. Çok sinirliyim. Ya Florya'ya gidiyorlar. Florya'da balık yok ya. Vallahi yok ya. Bana güzel bir mera lazım. Stüdyodan bir 5 dakika daha çıkmayacağım. WhatsApp'tan yazın Allah aşkına. Yani güzel bir balık merası arıyorum ya. Öğlen 1'de gidip akşam yayınına kadar balık tutmak istiyorum kardeşim. Şiştim ya. Bir aydır balığa gidemiyorum kardeşim. Şevo, var mı ekleyeceğim bir şey?
3: Karaköy, Beşiktaş.
2: Kız çok uzak.
3: Balık istiyor. Ya, yakın çevrede.
2: Yakın diyor.
3: Büyükçekmece.
2: Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız.

Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Saat 20. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Yeni saatte de
1: cümle alem burada.

0: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Reklam. Alem efendim. Cümle alem burada.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

Sokakta bir bayramlı durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdım. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuva.

Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin, bu kalpsin

iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.